Arvo Part'ın Benjamin Britten anısına Kantus başlıklı eserini Estonya Ulusal Senfoni Orkestrası'nın 16 Mayıs 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser, Sergei Rachmaninov'un solistler, koro ve orkestra için Opus 35 Çanlar başlıklı koral senfonisiyle devam ediyor.

Sergey Rahmaninov'un Çanlar başlıklı senfonisini solistler Letonya Devlet Korosu ve Estonya Ulusal Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun konseri devam ediyor. Sırada Thomas Eitz'in 1999 tarihli Amerika Bir Kehanet başlıklı eseri var. Solist Soprano Emma Bell.

Thomas Yates'in 1999 tarihli Amerika Bir Kehanet başlıklı eserini soprano Emma Bell ve Olari Elts yönetimindeki Estonya Ulusal Senfoni Orkestrası seslendirdi. Topluluğun 16 Mayıs 2025 tarihli konseri Estonyalı besteci Lepo Sumera'nın ikinci senfonisiyle devam ediyor.

16 Mayıs 2025 tarihinde Tallinn'de sahne alan Estonya Ulusal Senfoni Orkestrası'ndan Lepo Sumera'nın ikinci senfonisini dinledik. Topluluğun konseri, biz parçası olarak seslendirecekleri Estonyalı çağdaş besteci Tonu

Olari Elts yönetimindeki Estonya Ulusal Senfoni Orkestrası'nın konseri, Estonyalı çağdaş besteci Tono Korvitz'in İyi Geceler adlı yapıtıyla sona erdi. Programımız, Lepo Sumera'nın solo piyano için 1981'den bir parça başlıklı eseriyle devam ediyor.

Estonyalı besteci Lepo Sumeyra'nın 1981'den bir parça başlıklı eserini bestecinin kızı olan piyanist Kadri Ann Sumeyra seslendirdi. Yine 20. yüzyılın Estonyalı bestecilerinden Eduard Tubi'nin org eşlikli koro için yazdığı Ave Maria başlıklı kompozisyonu var sırada.

Edward Tubi'nin Ave Maria adlı eserini Ork'ta Andres Paas'ın eşlik ettiği Ants Söz yönetimindeki Estonya Ulusal Erkekler Korosu'ndan dinlediniz. Estonya'nın başarılı kadın bestecilerinden Ester Magi'nin orkestra için Bukolik başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

2021 yılında hayata veda eden Ester Magi'nin Bukolik başlıklı eserini Arvo Volmer yönetimindeki Estonya Ulusal Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Estonyalı besteci ve icracılara yer verdiğimiz programımızın bu bölümü Rudolf Tobias'a ait Vivid başlıklı motetle sona eriyor.

1873-1918 yılları arasında yaşamış ve Estonya'nın ilk profesyonel bestecisi olan Rudolf Tobias'a ait Vivid başlıklı moteti Esti Project Oda Korosu'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Programımızın son bölümüne Ludwig van Beethoven'ın Opus 130 Si bemol majör 13 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle başlıyoruz. Besteci bu dörtlüyü 6 bölüm halinde yazmış ve 1826 yılındaki premierinde eserin son bölümüne yöneltilen eleştiriler ve yayıncısının ısrarı üzerine son bölümü kısaltarak değiştirmiş. Yine de son bölümün orijinali Grosse Fügue adı altında ayrı bir eser olarak yayınlanmış. Şimdi 13 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü ve ardından Grosse Fügue başlıklı eseri dinliyoruz.

Beethoven'ın Opus 130 Si bemol majör yaylı çalgılar dörtlüsünü ve ayrı bir eser olarak yayınlanan Grosse Füge adlı son bölümünü Avustralya Oda Orkestrası yorumladı. Karl Czerny'nin solo piyano için Opus 146 Beethoven'ın ölümü üzerine cenaze marşıyla devam ediyoruz.

Piyanist Jose Gallardo, Carl Czerny'nin Opus 146 Beethoven'ın ölümü üzerine cenaze marşını seslendirdi. Robert Schumann'ın orijinalini korno için yazdığı Opus 70 La bemol majör, Adagio ve Allegro başlıklı eserinin violonsele uyarlanmış düzenlemesi var sırada.

Eserini cellist Li Wei ile piyanist Gretel Dovbesfel'den dinlediniz. Barok dönemde Fransız keman ekolünün kurucusu Jean-Marie Löckler'in iki flüt, kemanlar ve sürekli bas için badinaj ve şakonuyla devam ediyoruz.

Barok dönem bestecisi Jean-Marie Löckler'in Badinaj ve Şakon'unu Alexis Kossenko yönetimindeki Les Ambassadeurs topluluğundan dinlediniz. Claude Debussy'nin klarinet ve piyano için bestelediği ve daha sonra orkestra eşlikli olarak yeniden düzenlediği Premier Rapsodisi var sırada.

Claude Debussy'nin Premier Rhapsody adlı eserini Camerata Variabile Basel topluluğundan dinlediniz. Antonin Dvořák'ın Rusalka Operası'ndan Ay'a Şarkı başlıklı ünlü soprano aryasıyla devam ediyoruz. Solist Yvonne Ken'i Melbourne Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Dvořák'ın Rusalka operasından Ay'a şarkı başlıklı aryayı, soprano Yvonne Kenny ve Vladimir Karmirsky yönetimindeki Melbourne Senfoni Orkestrası seslendirdi. Heinrich Wilhelm Ernst'in Yazın Son Gülü adlı İrlanda halk şarkısı üzerine solo keman için yazdığı varyasyonlar var sırada.

19. yüzyıl bestecilerinden Heinrich Wilhelm Ernst'in Yazın Son Gülü adlı İrlanda halk şarkısı üzerine varyasyonlarını kemancı Yu Yang Baek seslendirdi. Bedri Smetana'nın Vatanım başlıklı senfonik şiirinden Moldau adlı bölümün solo piyano yorumuyla devam ediyoruz.

Bedri Smetana'nın Vatanım başlıklı senfonik şiirinden Moldavo adlı bölümü piyanist Kotaro Fukuma'dan dinledik. Programımız Giacchino Rossini'nin 1813 yılında 21 yaşındayken kaleme aldığı Cezayir'de Bir İtalyan adlı operasının uvertürüyle sona eriyor.

0: Giacchino Rossini'nin Cezayir'de bir İtalyan adlı operasının uvertürünü Richard Hickox yönetimindeki BBC Ulusal Galler Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in meclis grup başkanı olarak seçilmesini de Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun sözleriyle değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde kapalı meclis grup toplantısı yapıldı. Özgür Özel, toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP Meclis Grup Başkanı olarak seçildi, bir oysa geçersiz sayıldı. Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada kurultay en kısa sürede yapılmalı sözlerini yineledi. Özel, bir kez telefonda konuştuğu Kılıçdaroğlu'yla ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşananlar siyasetinde gündeminde. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli gelişmeleri takip ettiklerini söyledi. Sağduyu çağrısı içeren açıklamasına atıfta bulunan Bahçeli, "Açıklamamı yaptım," dedi. Partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun sertifika töreninde konuşma yapan Bahçeli, "Devletle kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil," ifadesini kullandı. ABD-İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakereler konusundaki diplomasi trafiği sürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani ve Pakistan'la arabulucularla telefon görüşmelerinde bulundu. Görüşmelerde Washington'la Tahran arasında yürütülen müzakerelerdeki durum değerlendirildi. İran, ABD ve arabulucu Pakistan, yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump da anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını bildirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DAEŞ'e sınır ötesinde operasyon düzenledi. Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DAEŞ üyesi 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece boyu saldırı düzenledi. Füzeler ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıların yaşandığı anlarda TRT Haber ekibi sahadaydı. Saldırının ardından Ukraynalılar sığınaklara ve metrolara sığındı. ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın polis kontrol noktasına ateş açtığı anlarda Beyaz Saray'ın bahçesinde

yaşanan panik canlı yayına yansıdı. Olayın kontrol altına alındığı açıklandı. Saldırgan hayatını kaybetti. Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece 4.26'da merkezi Sayınbeyli ilçesi olan sarsıntının büyüklüğü 4,9 olarak ölçüldü. AFAD deprem sonrasında olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. Spor. Trendyol Süper Lig'e çıkacak son takım bugün belli olacak. Playoff final maçında Esenler Erok Spor'la Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurula tek aday olarak giren Özbek, 2079 üyenin oy kullandığı seçimde 1780 oyla 4. kez Galatasaray Başkanı oldu. Haberleri dinlediniz.

0: kültürler arasında.
1: TRT Radyo 3'te Kültürler Arasında programından hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Bu sabah da yeryüzünün farklı köşelerinden süzülüp gelen ruhu dinlendiren tınılarla karşınızdayız. Açılışı İtalyan besteci

Federico Albanese ile yapıyoruz. Sanatçı, piyano ve elektroniği modern bir klasizmle harmanladığı The Stars We Follow parçasında gökyüzünün rehberliğinde bizi içsel bir yolculuğa çıkarıyor.

Rotamızı Batı Afrika'ya, Mali'ye çeviriyoruz. Kora enstrümanının dünyadaki en büyük ustalarından biri. 2024 yılında kaybettiğimiz müzisyen Toumanié Diabaté bizimle. Yüzyıllardır aktarılan, asırlık bir müzisyen geleneğinin günümüzdeki en önemli temsilcilerinden olan sanatçı, Cantilos parçasında parmaklarıyla tellerin üzerinde adeta bir tarih anlatıyor.

Şimdi müziği bir ibadet gibi yaşayan dünyanın en nadir enstrümanlarını kendi elleriyle öğrenip tek başına devasa korolar yaratan bir dahiye, Stefan Mikus'a kulak veriyoruz. The Bridge Part

parçasında uzak doğu tınıları ve otantik perküsyonlarla uzak diyarlar arasında bir köprü kuruyor sanatçı. Bu sesler müziğin coğrafi sınırları nasıl aştığının en yalın kanıtı.

Şimdi çok katmanlı bir kültürel buluşma dinleyeceğiz. Portekiz asıllı İngiliz sanatçı Nesi Gomez, Şahi Ben Tuzur'un mistik bir eserini yeniden yorumluyor. Parça müziğin inanç ve sınır tanımayan birleştirici gücünü bir kez daha kanıtlıyor. As You Will, Yine Aynı.

Binden Tuareglerin sesi yükseliyor Tinariven. Onların müziğine Asuf diyorlar. Yani hem özlem hem de direniş. İzvek Attay bir fincan çay eşliğinde çöl gecesinin sessizliğinde yankılanan gitarların bluzla buluştuğu o derin ve hipnotik tınıların adı.

Şimdi kuzeyin mistik atmosferine Norveç'e uzanıyoruz. Vardruna kadim İskandinav geleneklerini ve doğanın sesini müziğine taşıyan sıra dışı bir topluluk. Soringen, güneş çemberi anlamına geliyor. Şarkı, binlerce yıllık enstrümanların yankısıyla bizi antik bir ritüelin tam ortasına davet ediyor.

klasikle ancak oldukça farklı bir yorumla devam ediyoruz. Bob Dylan'ın 1960'larda dünyayı değiştiren o meşhur eseri. The Times They Are A-Changin', Fort Knowler'in karanlık ve atmosferik yorumuyla yeniden hayat buluyor ve zamanın nasıl da hızlı değiştiğini hatırlatıyor, dinliyoruz.

Zamanın değişen ritmini bu kez de daha düşsel ve elektronik bir boyutta hissetmeye devam ediyoruz. Electro Swing türünün öncüsü Pharoah Sailor bu kez bizi dans pistinden alıp melankolik bir rüyanın içine bırakıyor. The Princess albümünün açılış parçası Milla Stream, sanatçının alışılmış enerjik soundunun aksine sinematik

Hazar Denizi'nin kıyısından Bakü'den bir piyano virtüozu ve büyüleyici bir ses konuğumuz oluyor Aziza Mustafazade. Muam geleneğini cazın özgürlüğüyle birleştiren sanatçı, Always parçasında piyanodaki hızıyla bizi lirik bir fırtınanın içine çekiyor.

Balkanların kalbinde Bosna Hersek'te size veda ediyoruz sevgili dinleyiciler. Sevdalinka geleneğini caz ve bluesla harmanlayan Mostar Sevdar Union topluluğu bir klasik olan Sinijek Pade Nabehar Navoce'nin canlı kaydıyla mikrofonlarımızda olacak. Baharda çiçek açmış ağaçların üzerine yağan karı anlatan bu hüzünlü eser Balkan ruhunun en saf hallerinden biri. Programı hazırlayan Mehmet Oğuzhan Şahin, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, sunan ben Selvi Karakoç. Hepinize müzik, huzur ve ilham dolu bir gün diliyoruz. Haftaya farklı seslerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Haluk Aydın ve sunan ben Neslihan Pakel, birlikte keyifli dakikalar geçirmeyi diliyoruz. Bugün dinleyeceğimiz ilk eser, Joseph Haydn'ın Opus 55, Fa minör 2 numaralı eseri. Sizler için Angel String Quartet yorumluyor. Bölümler, Andante, Allegro, Menuetto Allegretto, Presto.

Joseph Haydn'ın Opus 55, Fa minör 2 numaralı eserini Angel String Quartet Orkestrası'ndan dinledik. Radyo 3 Sabah'ta dinleyeceğiniz sıradaki eser, Antonin Dvorak'ın Opus 66, Scherzo Capriccioso isimli eseri. Igor Ivanenko yönetimindeki St. Petersburg Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Antonin Dvorak'ın Opus 66, Scherzo Capriccioso isimli eserini Igor Ivanenko yönetimindeki St. Petersburg Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Şimdi Johann Strauss'un Opus 325, Viyana Harikalarından Öyküler isimli valsini dinleyeceğiz. St. Petersburg Radyo Senfoni Orkestrası sizler için seslendiriyor.

Johann Strauss'un Opus 325 Viyana Harikalarından Öyküler isimli valsini Igor Ivanenko yönetimindeki St. Petersburg Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Bugünkü Radyo Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Haluk Aydın ve sunan ben Neslihan Pakel, yeniden birlikte olmak umuduyla hoşça kalın diyoruz.

Üretim bazen bir sahilden yükselir, bazen bir sokakta, bir enstrümanın ucunda hayat bulur. Brezilya'da müzik bir arka plan değil, hayatın ritmi. Bu yolculukta şarkıların hikayelerini, müziğin hafızasını ve Brezilya'nın ruhunu keşfedeceğiz. Ayşenur Şeker'in hazırladığı Ritmin Adı Brezilya, her pazar saat 21'de TRT Radyo 3'te.

Müziğe duyduğumuz aşkla TRT İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamlar'dayız. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Her pazar sabahı olduğu gibi dinlerken beğeneceğinizi umduğumuz eserlerden, yorumlardan bir program hazırladık bugün de sizler için. Sinyalimizin ardından Alonso Mudarra'nın İspanyol milli çalgısı olarak bilinen Vuela için yazdığı 10 numaralı fantezisini arpın büyülü tınısından Ariana Saval'ın yorumundan dinledik.

Besteciler, müzisyenler, müzik yazarları, filozoflar. Müziğin ruhu nasıl harekete geçirdiğini, zihni nasıl canlandırdığını, insanın en derin, en gizemli köşelerine nasıl ulaştığını kelimelerle anlatmaya çalışmışlar. Nietzsche, müziksiz bir hayat bir hata olurdu. Tolstoy, müzik hissiyatın en kısa özetidir. Kelimelere dökülmesi imkansız görünen duygular, müzik vasıtasıyla insanın ruhuna doğrudan nüfuz eder. Müziğin asıl kudreti ve kıymeti de bu doğrudan oluşunda gizlidir. Derken, Hugo da, müzik kelimelerin yetmediği ama susmanın da mümkün olmadığı şeyleri dile getirir. İfadesiyle düşüncesini dile getirmiş.

Radyo 3'ün değerli dinleyenleri, Erki Melerti'nin ninnisini kemancı Kaya Sarikettu ve piyanist Raya Kerpo'nun yorumundan sunduk sizlere.

Floransalı Mario Castelnuovo Tedesco, solo piyano parçalarından operalara, konçertolardan kantatlara, sonatlardan senfonik uvertürlere kadar pek çok eser notaya almış. Tedesco, birçok 20. yüzyıl bestecisi arasında moda olan, son derece analitik ve teorik üslubu reddetmiş, soyut kavramlar, yöntemler yerine edebi ya da görsel olan müzik dışı fikirler üzerinde çalışmış. Müzikal bir fikrin hayata geçmesi için tüm ifade araçlarını geçerli ve yararlı bulduğunu söylemiş. Müziğe adanmış yaşamlara Tedesco'nun iki gitar için yazdığı Opus 199, 24 Prelüt ve Füg dizisinden 8 numaralı La Bemol Majör Prelüt ve Fügüyle devam ediyoruz. Gitaristler Juan Luis ve Douglas Lora.

Değerli müzikseverler, Tedesco'nun iki gitar için yazdığı Opus 199, 24 Prelüt ve Füg dizisinden 8 numaralı La bemol majör Prelüt ve Füg'ü sunduk sizlere. Gitaristler Hua Luis ve Douglas Lora'ydı.

Sesinin rengi ve yorumculuğuyla dinleyeni kendine hayran bırakan Barbara Bunny'i 2019 yılında hayata gözlerini yuman piyanist, besteci, orkestra şefi Andre Previn'in Vokaliz adlı şarkısında dinledik. Piyanoyu Andre Previn, violonseli Sato Knudsen çalıyordu. Debussy'den sonraki besteciler bütün istediklerini titiz bir şekilde notanın üzerine yazmışlardır. Nüanslardan tempolara kadar. Ama yazılı olduğu için kimsenin hocaya ihtiyacı yok demek değil bu. Mutlaka bir hocanın yönlendirmesi gerekiyor. Çünkü

Notada her şey yazılı ama notaların arkasında saklıdır. Onu görmek, görebilmek, ne dediğini anlamak. Ferdi Stadser'in şunu dediğini hatırlıyorum. Sizin için bir eser okunduğu anda bitiyor. Bana hocalarım hiçbir zaman sen şimdi al bunu düşün demedi. Çünkü ben zaten görüyordum. Radyo 3'ün sevgili dinleyenleri, sizlerle paylaştığımız satırlar Renan Koe'nin Ali Darmar'la 2017'de gerçekleştirdiği söyleşiden bir bölümdü. Akılda kalıcı melodileri ve romantizm anlayışıyla müzik dünyasında özel bir yeri olan Ali Darmar'ın piyano sonatının Allegro olan birinci bölümünü Renan Koe'nin yorumuyla getiriyoruz radyolarınıza.

Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenler, TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamlar'dayız. Ülkemizin değerlerinden Ali Darmar'ın piyano sonatının birinci bölümü Allegro'yu, müziğin en büyük misyonunun birleştirici ve iyileştirici olduğuna inanan Renan Koey'nin yorumundan sunduk sizlere.

Kısa, dikkat çekici motifleri, dinleyeni derinden etkileyen duygulu melodileriyle pek çok eser notaya almış Richard Strauss. İnsan sesinin ifade gücünü derinlemesine anlamış olan Strauss'un senfonik şiirleri ve operaları standart repertuarın vazgeçilmez bir parçası olmuş. Bestecinin nefesli orkestralar için yazdıkları da ayrı bir yer alır müzik kitaplığında.

Değerli müzikseverler, programımıza 20. yüzyıl müziğinin gelişimi üzerinde derin bir etki, muazzam bir müzikal miras bırakmış Richard Strauss'un Re majör Oboe Konçertosu'nun Andante olan 2. ve Vivace Allegro olan 3. bölümüyle devam ediyoruz. Oboe'yi Heinz Holliger'in çaldığı yorumda New Philharmonia Orkestrası'nı Edo de Waard yönetiyor. Eserin tamamının kaydı 21 Aralık 1970'te Londra'da Wembley Town Hall'da gerçekleşmiş. Strauss bu konçertoyu orkestra partisyonlarında oboe için yazdıklarını bilen, 1945 yılının Nisan ayında Strauss'un Bavyera'daki evinin çevresindeki bölgeyi emniyete alan, Amerikan Birliği'nde görev yapan asker oboacı John DeLancey'nin isteği üzerine bestelemiş.

Radyo 3'ün sevgili dinleyenleri, Richard Strauss'un Re majör Oboa Konçertosu'nun Andante olan 2. bölümü ve Vivace Allegro olan 3. bölümünü sunduk sizlere. 1970'te kaydı gerçekleşmiş olan yorumda Oboacı Heinz Holliger'e Edo De Waard yönetimindeki New Philharmonic Orkestrası eşlik ediyordu.

Edward Elgar'ın Aşk Selamı parçasından esinlenerek üzerine sözler yazılmış Kuando adlı bu güzel şarkıda solist, güçlü yorumcu, muhteşem ses Jose Carreras'tı. Sanatçıya Simon Lee yönetimindeki London Musicians Orkestrası eşlik ediyordu.

Müziğe duyduğumuz aşktan yola çıkarak dinlerken beğeneceğinizi umduğumuz eserleri, yorumları radyonuz aracılığıyla siz müzikseverlerle buluşturduğumuz İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamların bugün de sonuna geldik. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Yeniden birlikte oluncaya dek müzik eşliğinde sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta geçirmeniz dileklerimizle. Hoşça kalın.

Müzikli Masallar. TRT İzmir Radyosu stüdyoları Müzikli Masallar programından siz kıymetli dinleyicilerimize kocaman bir merhaba. Ben Elif Nihal Kur'an. Kuşaklar boyu sözle aktarılan, içinde yaşanılan kültürün aynası olan masalların müzikle buluştuğu bu keyifli programdan huzurlu bir pazar günü dilerim. Bugün yine ilginç bir tema ve biri aborjin, biri İrlanda halk söylencelerinden uyarladığımız gökkuşağı yılanı ile gökkuşağının sonundaki kazan masallarıyla konuk olacağız. Tam bir saat boyunca radyolarınıza müzikli masallarla. Temamız 7 rakamı ve bu rakamın bir kavram ve sembol olarak ifade ettikleri. Yedi rakamı, insanlık tarihinin en yaygın ve en güçlü sembolik sayılarından biridir. Farklı kültürlerde birbirinden bağımsız biçimde benzer anlamlar kazanması dikkat çekicidir. Genellikle tamamlanma, kozmik düzen, ruhsal yolculuk, bilgelik, gizem ve dönüşüm fikriyle ilişkilendirilmiştir. Bunun en önemli sebebi insanlığın çok

eski çağlardan beri doğadaki döngüleri 7 rakamı ile ilişkilendirmesidir. Ayın evrelerinin yaklaşık 7'şer günlük bölümlere ayrılması, haftanın 7 gün olması ve antik çağda çıplak gözle görülebilen 7 gök cisminin güneş, ay ve 5 gezegen bilinmesi bu sembolizmin temel kaynakları arasında görülür. Batı müziğinin temel dizisi 7 notadan oluşur. 8. nota yeniden başlangıç kabul edilir. Bu yüzden 7 rakamı müzikte tamamlanmış döngü ve yeniden doğuş duygusunu sembolize eder. Oda müziğinde septet sözcüğü 7 çalgı için yazılmış oda müziği eserlerini ifade eder. Bu yüzden bu müzik hem oda müziğinin yakınlığını hem de küçük bir orkestranın renk çeşitliliğini taşır. Dilerseniz tam da burada programımızın açılışını Avusturyalı besteci, piyanist ve orkestra şefi Johann Nepomuk Hummel'le yapalım. Mozart'ın öğrencisi olan Hummel'in flüt, oboa, korno, fagot, viola, violonsel ve kontrbas için bestelediği Opus 74 Re minör septetinden yani yedilisinden Allegro con spirito başlıklı ilk bölümü dinleyeceğiz şimdi. The Nash Ensemble yorumluyor.

Hummel'in Opus 74 Re minör septetinden yani yedilisinden Allegro con Spirito başlıklı ilk bölümü Dınaş Ensemble'ın incelikli yorumundan dinledik. Bu güzel müzikten sonra aborjin halk anlatılarından uyarladığımız ilk masalımızı dinleyelim mi? Ne dersiniz? Gökkuşağı Yılanı. Başlangıçta dünya sessizdi. Toprak dümdüz uzanıyordu, nehirler yoktu. Ağaçlar büyümüyordu. Hayvanlar toprağın altında uyuyordu. Gökyüzü bomboştu. Rüzgar bile hareket etmiyordu. Her şey karanlık ve hareketsizdi. Sonra yerin derinliklerinden uzun bir titreşim yayıldı. Toprak çatladı ve çok eski bir varlık uyanmaya başladı. Bu gökkuşağı yılanıydı. Dev gövdesi yerin altında kıvrılarak ilerliyordu. Hareket ettikçe taşlar kırılıyor, toprak yarılıyordu. Yılan yavaşça yüzeye çıktı. Güneş ilk kez onun pullarında parladı. Pulları kırmızı, sarı, mavi, yeşil, mor ışıklarla parıldıyordu. Yağmurdan sonra gökte görülen bütün renkler onun bedeninde yaşıyor gibiydi. Bu yüzden ona gökkuşağı yılanı dendi. Yılan dünyayı dolaşmaya başladı. Kıvrılarak ilerledikçe toprağın şekli değişiyordu. Geçtiği her yerde derin nehir yatakları açıldı. Göller oluştu, vadiler ortaya çıktı, tepeler yükseldi. Yılan bazen yerin üstünde ilerliyor, bazen toprağın altına giriyordu. Onun hareketleriyle dünya canlı bir şekil almaya başladı. Bir gün gökkuşağı yılanı yüksek bir kayanın üstüne çıktı. Başını göğe kaldırdı ve büyük bir titreşimle büyük bir ses çıkardı. Bu ses rüzgar gibi bütün dünyaya yayıldı. O anda toprağın altında uyuyan canlılar uyanmaya başladılar. Kangurular, kuşlar, yılanlar, kertenkeleler ve insanlar. Hepsi yavaş yavaş yeryüzüne çıktı. Dünya artık boş değildi. Gökkuşağı yılanı insanlara toprağın yasalarını öğretti. Hangi suyun kutsal olduğunu, hangi hayvanın nasıl avlanacağını, ateşin nasıl kullanılacağını, insanların birbirine nasıl davranacağını anlattı. Çünkü dünya yaratılmıştı ama düzen olmadan yaşanılmazdı. Zamanla bazı insanlar yasaları unuttular. Kutsal yerlere zarar verdiler, suları kirlettiler, kavgalar başladı. Bunu gören gökkuşağı yılanı öfkelendi. Gökyüzü karardı, rüzgarlar yükseldi, büyük yağmurlar yağdı. Nehirler taştı, onun öfkesiyle seller oldu. Çünkü gökkuşağı yılanı yalnızca yaşam getiren değil, dengeyi koruyan güçtü. Doğaya zarar verilirse dünya yeniden eski haline, kaosa dönebilirdi. Gökkuşağı yılanı dengeyi tekrar kurduktan sonra göğe yükseldi ve yağmurdan sonra gökte beliren gökkuşağının yalnızca güzel bir görüntü değil, eski yaratılış zamanının hala yaşadığını gösteren kutsal bir işaret olduğuna inanan aborjinler nesilden nesile şu sözleri aktardılar. Gökkuşağı yılanı göğün sularında hareket ediyor ve masal da burada bitti. 7 rakamı birçok kültürde evrensel düzen, yaratılış döngüsü ve dünyanın katmanlarıyla ilişkilidir. Gökkuşağı yılanı da göğü, suyu, toprağı, yaşamı birleştiren varlık olarak karşımıza çıkar aborjin anlatılarında. Dünyayı şekillendirir, nehirleri açar, dağları oluşturur, yaşamı uyandırır ve yasaları öğretir. Bu yönüyle kozmik düzen kurucu bir figürdür. Modern dünyada genellikle 7 renkle düşünülen gökkuşağı, pek çok kültürde bütünlük, çeşitlilik içinde birlik ve kozmik uyum sembolü haline gelmiştir. Gökkuşağı yılanı da göğü, suyu, toprağı, yaşamı birleştiren sembolik bir varlık olarak 7 renkli gökkuşağıyla doğal bir sembolik bağ oluşturur. Bu güzel masaldan sonra Fransa'ya uzanalım ve Camille Saint-Saëns'ı konuk edelim radyolarımıza. Trompet, piyano, iki keman, viola, violonsel ve kontrbas için bestelediği Fransız oda müziğinin en özgün eserlerinden biri sayılan Opus 65 Mi bemol majör septetinden yani yedilisinden Preambül ve Menüe başlıklı 1. ve 2. bölümleri dinleyeceğiz şimdi. Özellikle
Oda müziğinde trompeti bu kadar belirgin kullanmasıyla fark yaratan Saint-Saëns'ın bu güzel eserinden birinci ve ikinci bölümleri Dınaş Ensemble yorumluyor.

Kamil Sensans'ın Opus 65 Mi bemol majör septetinden Preambul ve Menüet başlıklı 1. ve 2. bölümleri Dınaş Ensemble yorumladı. Müzikte 7 rakamının sembolik gücü yalnızca septet formundan gelmez. Batı müziğinin temel sistemi 7 nota üzerine kuruludur. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 8. nota yeniden doğu notasına denk geldiği ve başlangıç kabul edildiğinden 7 rakamı müzikte doğal bir tamamlanma ve dönüş duygusunu da simgeler. Antik çağdan beri müzikle göksel düzen arasında ilişki kuran düşünürler 7 notayı evrenin düzeniyle bağdaştırmışlardır. Özellikle Pisagorcu gelenekte müzik oranlarının kozmik düzeni yansıttığı inanışı yaygındır. Orkestra müziğinde ise özellikle Dvorak, Sibelius ve Beethoven'ın 7. senfonileri müzik tarihinin en yoğun ve dönüşümsel senfonileri arasında değerlendirilirler. Saint-Saëns'ın güzel müziği ve bu kısa bilgilerden sonra müzik tarihinin büyük ustası Beethoven'dan iki önemli eser var şimdi sırada. İlk müzik Beethoven'ın keman, viola, cello, kontrbas, klarnet, korno ve fagot için yazdığı Opus 20 Mi bemol majör septetinden yani yedilisinden Scherzo başlıklı 5. bölüm. Berlin Filarmonik Oktet Oda Müziği topluluğu yorumluyor ve hemen ardından bestecinin 7. senfonisinden Allegretto başlıklı 2. bölüme kulak vereceğiz. Leonard Bernstein yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası yorumluyor. Dinliyoruz.

Beethoven'ın Opus 20 Mi bemol majör septetinden Scherzo başlıklı 5. bölümü Berlin Filarmonik Oktet Oda Müziği Topluluğundan ve hemen ardından bestecinin 7. senfonisinden Allegretto başlıklı 2. bölümü de Leonard Bernstein yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası'nın naif yorumundan dinledik. Bu güzel müziklerden sonra İrlanda halk anlatılarından uyarladığımız 2. masalımıza kulak verelim mi? Gökkuşağı'nın sonundaki kazan. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar İrlanda'nın sisli yeşil tepeleri arasında küçük bir köy varmış. Yağmur sık yağarmış o topraklara ama yağmur dindiğinde gökyüzünde öyle parlak gök kuşakları belirirmiş ki insanlar durup büyülenmiş gibi sessizce onları izlerlermiş. Köylüler kulaktan kulağa yayılan bir sözle büyümüşler bu sevimli köyde. Gök kuşağının sonunda altın dolu bir kazan vardır ve onu bir leprikon korur. Leprikonlar yeşil ceketli, kırmızı sakallı, küçük kurnaz peri varlıklarıymış. Geceleri ayakkabı tamir ettikleri söylenirmiş. Eğer biri uzaktan ince bir çekiç sesi duyarsa yakınlarda bir leprikon olduğunu anlarmış. Bir gün genç bir çiftçi yağmurdan sonra tepelerin üstünde dev bir gökkuşağı görmüş. Renkli yay sanki uzaklardaki yaşlı bir meşe ağacının dibinde son buluyormuş. Genç adam çocukluğunda dinlediği hikayeleri hatırlamış birdenbire. Belki de gerçekten de vardır diye düşünerek gökkuşağının sonuna doğru yürümeye başlamış. Yolu uzunmuş, taş duvarları geçmiş, çamurlu yolları aşmış ama yaklaşıyor olmasına rağmen

0: kuşağı hep biraz daha uzaklaşıyor gibiymiş sanki. Sonunda gün batımına yakın yaşlı meşe ağacına ulaşmış ve orada yeşil giysili, kırmızı sakalları dizlerine kadar uzanan küçücük bir adam görmüş. Elinde minicik bir çekici varmış bu minik yaratığın. Tak tak tak tak. Küçük bir ayakkabıyı tamir ediyormuş. Genç adam onun bir leprikon olduğunu hemen anlamış ve gözlerini üzerinden ayırmamış. Çünkü köydeki büyüklerinin söylediğine göre insan gözünü bir an olsun leprikonun üzerinden ayırırsa hemen ortadan kaybolurmuş bu küçük yaratık. "Hey sen saygıdeğer bayım, altınını bana göster," demiş genç adam. Leprikon önce somurtarak bakmış, sonra da sinsice gülümseyerek
1: "Peki,"
0: demiş.
1: "Göreceksin."
0: Genç adamı büyük meşe ağacının dibindeki taşlı yere götürmüş. Toprağın altında eski siyah bir kazan varmış ve kapak açılınca içinden sapsarı altın rengi bir ışık yayılmış her yere. Kazan ağzına kadar...

almak istiyorsan önce bir kürek getirmelisin genç adam, demiş. Genç adam yaratığı bırakmak istememiş. Ama haklıymış küçük yaratık. Kürek de daha hızlı ve kolay alırmış altınları gerçekten de. Bu yüzden leprekon ortadan yok olmasın diye onu da yanına alarak tutmuş evinin yolunu. Ama altınların yerini unutmamak için de kocaman meşe ağacının dalına kıpkırmızı bir kurdele bağlamış. Dakikalar sonra kürek de geri döndüğünde şaşkınlık içinde kala kalmış. Çünkü çevredeki bütün ağaçların dallarında aynı kırmızı kurdele varmış ve yeşil giysili, kırmızı sakallı minik yaratık leprekon kaybolmuş ortalıktan. Ne altın kalmış, ne kazan, ne de küçük çekiç sesi. Yalnızca yağmur sonrası sessizliği ve gökte solmaya başlayan gökkuşağı. O günden sonra genç adam bir daha gökkuşağının sonunu aramamış ve masal da burada bitmiş. İrlanda halk anlatılarından uyarlanan bu kısa ama eğlenceli masal bize ulaşılamayan düşü, gizemi, şansı, görünmeyen dünyanın çaresini anlatır. Gökkuşağının sonundaki kazan sembolü ise insanın aradığı şeyin bazen yolculuğun kendisi olduğunu hatırlatan önemli bir derstir. Bu anlamlı masaldan sonra programımızın başında ilk iki bölümünü dinlediğimiz Saint-Saëns'ın Opus 65 Mi Bemol Majör Septetinden Intermet ve Gavotte başlıklı 3. ve 4. bölümlere kulak verelim mi, ne dersiniz? The Nash Ensemble'ın incelikli yorumundan dinliyoruz.

Saint-Saëns'ın Opus 65 mi bemol majör septetinden Intermet ve Gavotte başlıklı 3. ve 4. bölümleri The Nash Ensemble'ın incelikli yorumundan dinledik. 7 rakamının bir kavram ve sembol olarak masallarda, müziklerde ifade ettiklerini, kıymetli

besteciler, incelikli yorumcular, güzel müziklerden örnekler ve pek tabii ki aborjin ve İrlanda anlatılarından uyarladığımız gökkuşağı yılanıyla, gökkuşağının sonundaki kazan masallarıyla süslediğimiz bir saatlik büyülü yolculuğumuzun bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatteki randevumuza kadar ben Elif Nihal Kur'an, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt, İzmir Radyo Stüdyolarından sizlere çok mutlu bir hafta dileriz. Sağlıcakla kalın, müziksiz, masalsız kalmayın efendim. Kapanışı yine bir septetle yapalım istedik. Septeto Nacional'dan bambaşka bir coğrafyadan bambaşka bir tarzda Medieron La Clave başlıklı bu kıpır kıpır müziği dinlerken unutmayınız. Masallar çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılır.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, TRT İzmir Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu'nun seslendirdiği şarkıları sunacağımız programımıza hoş geldiniz. Müge Sever yönetimindeki çocuk koromuzdan ilk olarak söz ve müziği Yavuz Dur'a ait olan Doğayı Hisset adlı şarkıyı dinliyoruz.

Duayı hisset dedi TRT İzmir Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu. Şimdi dinleyeceğimiz şarkının ismi Sen de Gel. Bestesi Yakup Kıvrak'a ait bu şarkıyı Müge Sever yönetiminde seslendiriyor koromuz. Piyano eşlikte Filiz Yiğit var.

Sen de gel. TRT İzmir Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu seslendirdi. Korodan dinleyeceğiniz sıradaki şarkı söz ve müziği Toroslu Belen'e ait olan Palyaço.

TRT İzmir Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu, Palyaço adlı şarkıyı seslendirdi. Korodan dinleyeceğiniz son şarkı, sözü ve müziği Yavuz Dur'a ait olan Üç Şey.

0: Müge Sever yönetiminde TRT İzmir Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu seslendirdi. Üç şey. Piyano eşlikte Filiz Yiğit vardı. Programımız burada sona eriyor sevgili çocuklar. Tekrar buluşuncaya dek hepinize müzikle dolu güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: TRT Çok Sesli Gençlik ve Çocuk Koroları. Hazırlayanlar TRT Ankara, İstanbul ve İzmir radyoları. Güneşi

Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

0: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Metamorfoz programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Beste Subayramoğlu, bugün saat 12'ye dek mikrofon başında olacağım.
1: Uzun Çalar.
0: Uzun Çalar köşemizde bugün keşfettiğime çok memnun olduğum ve sizinle paylaşmak için çok heyecanlandığım bir albümü konuk ediyoruz. Cecil LaCharme'ın Derive isimli albümü. Devrim niteliğinde bir albüm bence. Çünkü hem klasik köklerine, klasik müzik köklerine çok bağlı. Aynı zamanda 21. yüzyıl çağdaş müzik tekniklerinin oldukça kullanıldığı bir albüm. Violonsel enstrümanının estetiği, tınısı çok baskın bir şekilde kullanılmış. Albüm zaten bu enstrümanın çevresinde şekilleniyor. Aynı zamanda kullanılan armoniler, dokular çok yenilikçi duyuluyor.

Fos programındayız. Uzun Çalar köşemizde bugün Cecilia Sharman'ın Deriv isimli albümünü konuk ediyoruz. Albümden Füg isimli eseri dinledik. Sırada Oraş. Oldukça sürükleyici bir albüm. Zamanla bir yaprağın damarları gibi dallanıp budaklanan bir eser dinleyeceğiz şimdi. Hatta bence neoklasiğin en çarpıcı örneklerinden biri.

TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Metamorfoz programındayız. Karışık Kaset köşemizin ilk konuysa Inigo Montoya'nın Inigo Stobir Le Petit Fugitif isimli albümünden Adoration de la Bouteille en Verre isimli eseriydi. Sırada Nicholas Christ'ın Lieder gegen Einsamkeit isimli kısa çalarından Das Magische Theater isimli eseri olacak. Pamuk gibi bir eser.

Julie Henin'in Impressions isimli albümünden Monet's Garden isimli eseri dinledik. Sırada dinlemekten çok keyif aldığım Boches Aitken Lux isimli albümünden Teardrop isimli eser var. Aslında bu şarkı Massive Attack'ın eşsiz bir eseri. Zamanının ve mekanının çok ötesinde hazırlanmış bir yapım. Hem klibi hem müziği öyle. Gerçekten bestelendiği ve yapıldığı seneye göre çok ileri görüşlü. Aynı zamanda klibi de gerçekten devrim niteliğinde, izlemediyseniz kesinlikle tavsiye edebilirim. Duruşuyla, varoluşuyla, yaptığı müzikle her daim gönlümüzde özel bir yeri olacak bir ikili Massive Attack. Boches Aitken de bu eşsiz şarkılarına çok güzel bir düzenlemeyle renk katmış. Dinliyoruz.

Natalia Suprik ve Neil Cowley ikilisinin There Was a Field isimli kısa çalarından Tear ve Fifth isimli eserlerini dinledik. Natalia Suprik'i şimdi bırakmıyoruz. Son olarak Natalia Suprik ve Angus McRae işbirliği bu sefer dinleyeceğiz. Inventions isimli albümünden Chopadi.

0: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, hem Karışık Kaset'in hem de Metamorfoz programının bugünlük sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Ben Beste Subayramoğlu. Her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te Metamorfoz programında görüşünceye ve dönüşünceye dek hoşça kalın.
1: Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

TRT Ankara Radyosu yapımı Sibirya'dan Karpatlara adlı programımızda Rusya, Doğu Avrupa, Orta ve Doğu Asya klasik müzik bestecilerini birlikte keşfediyoruz. Volkan Koray Aytürk'ün hazırlayıp sunduğu Sibirya'dan Karpatlara her cumartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. ABD, İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Müzakerelerin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İran arasında varılacak mutabakata Türkiye'nin destek vereceğini ve mutabakatla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun çözülebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu adımla dünya ekonomisinin rahatlayabileceğine dikkati çekti. İran, ABD ve arabulucu olan Pakistan, yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı da anlaşmazlık noktalarını azaltma yönünde ilerlediklerini belirtti. Amerikan basını da yakın zamanda duyurulması beklenen anlaşmanın detaylarını yazdı. Buna göre, anlaşma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasından İran petrolüne uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasına kadar birçok kritik madde içeriyor. İran basını ise anlaşma taslak metnine ilişkin iddialara yer verdi. Buna göre mutabakat zaptı savaşın tüm cephelerde sona ermesini içeriyor. Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Yine kurultay en kısa sürede yapılmalı dedi. Bir kez telefonda konuştuğu Kemal Kılıçdaroğlu'yla ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. CHP Meclis Grup Başkanı olarak yeniden seçilen Özgür Özel, haftalık grup toplantılarımızı ben yapacağım dedi. Mutlak butlan kararının ardından sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden avukat Celal Çelik ve bazı milletvekilleri CHP Genel Merkezi önüne gitti. Kapılar kapatıldı, Çelik ve vekiller içeri alınmadı. Tahliye kararının tebliğ edileceği haberlerinin ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında gerginlik yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılar

Eden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinin başarılı olmasını samimi olarak arzu ediyoruz dedi. İzmir'deki Efes 2026 tatbikatında açıklamalarda bulunan Bakan Güler, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin askeri işbirliğiyle ilgili de konuştu. Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden tutumlara karşı garantörlüğümüzü kullanırız dedi. Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD deprem sonrasında olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. Yalova'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan ikisi tutuklandı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde kontrolden çıkan tur otobüsü devrildi. Kazada 46 kişi yaralandı. Giresun'da balık avlamak için dereye giren amca ve yeğeni su seviyesi yükselince akıntıya kapıldı. Arama çalışmalarında yeğenin cansız bedenine ulaşıldı. Pakistan'ın Quetta kentinde demir yolunda patlama oldu. Patlamada ilk belirlemelere göre 24 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece boyunca saldırı düzenledi. Saldırının ardından Ukraynalılar sığınaklara ve metrolara sığındı. Saldırının seyir füzeleri ve İHA'larla yapıldığı öğrenildi. Rusya'nın Oreshnik tipi balistik füzeleri kullandığı öne sürüldü. ABD'nin Kiev Büyükelçiliği saldırıdan saatler önce uyarıda bulunmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleksandr Mishenko, Ankara'yı askeri müttefik ve dost olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada saygı gören ve etki gücü olan bir lider olduğunu belirtti. Mishenko, barış görüşmeleri için en konforlu seçeneğin Türkiye olduğunu da ifade etti. Haberleri dinlediniz.

-80. Gelin bugün 1983 kışının bahara doğru yanaştığı Mart'ın sonuna gidelim. Ayın 20'sine denk gelen pazar günü Duran Duran Birleşik Krallık listelerinin zirvesindeydi. Is There Something I Should Know? Bonnie Tyler'ın Total Eclipse of the Heart'ını bir numaradan indiriyordu. David Bowie Let's Dance 45'li ile sıralamada 5.'ydi ama orada durmayacağı açıktı. Ve altlardan yeni bir grup zirveye göz kırpıyordu. Joe Boxers. The Madness'la turlayıp kalabalıkları yakalayan bu beşli Boxer Beat teklisiyle o pazarın listelerinde 21.'ydi. Ve 27 Mart 1983 yani bir sonraki pazar. Duran Duran yine liderdi ama David Bowie ikinciliğe çıkmıştı. Geliyordu gelmekte olan. Peki ya bizim Joe Boxers? O haftanın en radikal tırmanışlarından birini sergilemişler. 21.likten ta 6.'lığa yükselmişlerdi. Geldik Nisan'a. 3 Nisan 1983 pazara. Beklenen gerçekleşmiş. David Bowie Let's Dance 45'li ile İngiltere'de zirveyi Duran Duran'dan devralmış. Is There Something I Should Know'u ikinciliğe itmişti. Peki ya listelerin üçüncü teklisi? Bowie gibi bir efsanenin, Duran Duran gibi 80'lerin parlayan yıldızı bir grubun ardından 3 Nisan 1983'ün üçüncüsü kimdi? Bizim Joe Boxers. Boxer Beat teklisini 21. sıradan önce ilk 10'a sonra da ilk 3'e taşımışlardı. Nasıl olmuştu bu? David Bowie ve Duran Duran'ın yanına adlarını nasıl yazdırabilmişlerdi? Nereden çıkıp bu noktalara nasıl gelmişlerdi? Neyin nesiydi bu Joe Boxers? Merhaba, başlıyoruz.

23 Nisan 1983'ün Birleşik Krallık liseleri ilk üçte yeni bir grubu ağırlıyordu. Joe Boxers'ı. Az önceki Boxer Beat, Let's Dance ve Is There Something I Should Know'un ardından sıralamanın üçüncü sırasındaydı. O yılları hatırlayan grup üyeleri hiç de şaşırmamıştık. Konserlerimiz zaten dolup taşıyordu. Gençlik bizi sevmişti diyor. Gerçekten de öyleydi. David Bowie ve Duran Duran gibi çetin cevizler değil de daha kolay lokmalar önlerinde olsaydı belki de Boxer Beat'i İngiltere'de bir numara bile yapabilirlerdi.

Camden Town'da ikinci el kıyafetler satan bir dükkanda tanıştığımızı yazan müzik basını bunu uydurmuştu, diyor. Joe Boxer'ın sesi Dick Wayne. The Clash'in menajerini işaret edip bizi aslında Bernie Rhodes buluşturdu diye de ekliyor. Bir rockabilly grubundayken New York'taki bir kulüpte gerçekleştirdikleri performansta kendisini görüp beğendiğini, Londra'ya gel, orada seni tanıştıracaklarım var diyerek kanına girdiğini anlatıyor. Kendi gruplarını dağıtan gitarcı Rob Marsh'e, basçı Chris Bostock, klavyeci Dave Collard'la davulcu Sean McLusky'miş Dig'i tanıştıracağı o isimler. 22 I'm outnumbered but no sweat. Son of a gun, I'm not giving in, not yet. Millie, Molly, Moaning, Moline, Mandy.

夜在哈喇烦。

counted to one. I'm outnumbered, but no sweat. Bugün Joe Boxers'ı konuk ediyoruz. Grubun içinden 5 hit çıkaran ilk albümü Like Gangbusters'la. Boxer Beat, Crosstown Walk Up ve Fully Booked 1983 tarihli çalışmadan ilk seçimlerimizdi. Sırada Not My Night var.

0: I guess it's just not my night.
1: Joe Boxer'ın ilk teklisi Boxer Beat, Birleşik Krallık listelerinin 3. sırasına kadar tırmanarak yeni bir gruba pek de nasip olmayacak bir başarı sergilemişti ama beşlinin asıl çıkışı Just Got Lucky 45'li ile olacaktı. Joe Boxer'ın ilk uluslararası hitiydi bu parça. İngiltere'de ilk 10'da dolaşmışlardı. Ama asıl önemlisi Amerikan listelerine de girme başarısı göstermiş, en iyi 40 parçalık sıralamada kendine yer bulmuştu. Just Got Lucky teklisinin ulaştığı 250 binlik satış rakamı da cabasıydı.

Hepimiz boks karşılaşmalarını seyretmeyi severdik. Fanatiği olmuştuk bazı boksçuların. Çoğunun adı da Joe'ydu. Box ve Joe. Joe Boxers. Sanki iyi bir grup adı olur diye düşünmüştük diye hatırlıyorlar Joe Boxers adını nasıl bulduklarını.

Curious George ve Hide Nor Hair. Peş peşe dinledik Joe Boxer'dan. Grubun 1983'te çıkardığı ilk albümü Like Gangbusters'dan. Şimdi de Crime of Passion radyolarınızda.

Alan Shacklock'ın yapımcılığında kaydedilen ilk Joe Boxers albümünde grup 5 üyeliydi. İngiltere'de yaşayan ama aslında bir Ohio'lu olan grubun Amerikalı üyesi Digge, Rob, Dave, Chris ve Sean eşlik ediyordu. Like Gangbusters'daki parçalarda nefeslilere ise Joe Wallace'la Nick Pantolo üflemişti.

Az önceki Johnny Friendly ilk Joe Boxers albümünü kapatan kayıt ama biz Like Gangbusters'ın 2012'de yapılan genişletilmiş baskısından bu parçanın uzatılmış düzenlemesini getirdik radyolarınıza. 1983 tarihli Joe Boxers albümünün 2012 baskısında grubun Like Gangbusters'dan bastığı 45'liklerin B-yüzü kayıtları da var. Peş peşe dinleyeceğimiz Jealous Love'la Let's Talk About Love onlar arasında.

Joe Boxers'ın müziğinde garip bir çekicilik vardı. Hoş bir karışımdı aslında. Rockabilly ile pop, swing ile soul, punk ile jazz gayet uygun dozlarda buluşturulmuştu. Doğrudan ve vurucuydu Joe Boxers parçaları. Herkes iyi çalıp söylemişti, bayağı da eğlenceliydi. Grubu 45'likleriyle liselerde tırmandıran formül basitçe buydu.

Joe Boxer'dan dinledik. 80'lerin saman alevi misali parlayıp aynı hızla sönen bu grubu müziğin iş tarafına kurban gitmişti. Amatör ruh iyi hoştu ama yanlış profesyonel tercihler, zayıf plak anlaşmaları ve aslında sıkı bir menajerin maalesef giderek azalan ilgisi Joe Boxer'ın sonunu getirecekti. Gençtik, kanımız kaynıyordu ama tecrübesizdik, liderlik ve işi iyi yönetme konusunda daha fazla deneyim sahibi olsaydık aslında devam edebilirdik diyecekti gruptan Dick Wayne. Bu haftayı artık bitiriyoruz. Joe Boxer'ın Like Gangbusters albümünden, 1983 tarihli çalışmanın 2012'deki genişletilmiş baskısından son olarak Why Don't You Do Right, Get Me Some Money To You getiriyoruz radyolarınıza. Bir konser kaydı.

0: Thank you very much. So nice to see you all here tonight.
1: Ben Adil Seymen Altın Yelekli Oğlu. Sizlerle yeniden buluşmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

0: Yüzyıllar boyu insan sesi. Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İndelen.
1: Merhaba değerli müzikseverler. İstanbul Radyosu'nca hazırlanan programımızla bugün de sizlerle birlikteyiz. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum.

Franz Lehár'ın Giuditta operetinden bir tenor aryası dinlediniz. Johann Rieder idaresindeki Berlin Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde Jonas Kaufmann seslendirmişti. Freunde des Lebens ist Lebenswert. Değerli müzikseverler, bu hafta Macar bestecilerin opera ve operetlerinden seçtiğimiz tenor aryaları yer alacak programımızda. İlk konuğumuz 40'tan fazla operetiyle, başta Viyana sahneleri olmakla birlikte tüm dünyaya adını operet bestecisi olarak duyuran Franz Lehár'dı. İlerleyen dakikalarda yine Lehár dinleyeceğiz ama şimdi konuğumuz Karl Goldmark olacak. Besteci, Die Königin von Saba, Saba Kraliçesi operasını 1860'da yazmaya başlasa da premier ancak 15 yıl sonra gerçekleşir. Dönemin ünlü seslerinden mezzo-soprano Caroline von Gompertz-Bettelheim'in güzelliğini Saba Kraliçesine benzeten Goldmark, operanın konusuna böyle karar verecek ancak libretto söz konusu olduğunda bu kararlılığı sürdüremeyecektir. Böylece premierde Bettelheim sahneye çıkamaz çünkü 15 koca yıl geçmiştir. Eser ilk seslendirilişinden hemen sonra çok popüler olur, 1938'e dek de Viyana Operası'nda aralıksız sahnelenir. Tarihsel popülaritesi nedeniyle 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın başlarında dünyaya da açılan opera, günümüzde nadir olarak sahnelenir. Şimdi Karl Goldmark'ın bu operasından bir tenor aryası dinleyeceğiz. Fabrice Ballone idaresindeki Freiburg Filarmoni Orkestrası eşliğinde Nutaporn Tamati seslendiriyor. Karl Goldmark, Die Königin von Saba, Saba Kraliçesi operasının ikinci perdesinden Magische Töne, Berauschender Duft.

Carl Goldmark'ın Die Königin von Saba, Saba Kraliçesi operasının ikinci perdesinden bir tenor aryası dinlediniz. Magische Töne, Berauschen der Duft. Fabrice Bolon idaresindeki Freiburg Filarmoni Orkestrası eşliğinde Nutaporn Tamati seslendirmişti. Şimdi yine Macar besteci Franz Lehár'ın müziğine kulak vereceğiz. 19. yüzyılın en üretken operet bestecisidir Lehár. 40'tan fazla operet ve sahne müziği besteler. Friedrich başlıklı Singspiel'de, bestecinin çok konuşulan eserlerinden. Bir papazın kızı Friedrich'in Alman şair Johann Wolfgang von Goethe ile yaşadığı aşkı anlatan eser,

Friedrich'in Alman şair Johann Wolfgang von Goethe ile yaşadığı aşkı anlatan eser, dönemin modasına hizmet eden konusuyla dikkat çeker. Ünlü ve önemli isimlerin aşk hayatlarının dramatize edildiği sahne yapıtlarının çok tutulduğu o yıllarda, Lehár bu yolda iki eser daha yazmıştır. Biri Paganini'yi, Çareviç başlıklı diğeri ise Büyük Petro'nun oğlu Alexei'yi konu alır. Friederike'ye dönecek olursak, eserin konusu tartışmalı hale gelir. Eleştirmenler ve entelektüel kesim, Alman edebiyatının saygın ismi Goethe'nin ticari bir sahne eserinde konu edilmesinin uygunsuz olduğunu düşünürken, halk premieri heyecanla beklemektedir. Şimdi Franz Lehár'ın Singspiel'i Friederike'den bir tenor aryası dinleyelim. Gerrit Priestnitz idaresindeki Münih Radyo Orkestrası eşliğinde Klaus Florian Vogt seslendiriyor. O Mädchen, my Mädchen, wie lieb ich dich.

Franz Lehár'ın Friedrich Operetinden bir tenor aryası dinlediniz. Gerrit Presnitz idaresindeki Münih Radyo Orkestrası eşliğinde Klaus Florian Vogt seslendirmişti. O Mädchen, My Mädchen, Willy Bihdi. Birkaç dakika önce de belirttiğimiz gibi dönemin modası, ünlü ve veya tarihi karakterlerin aşk hayatlarını sahneye taşımak üzerine kuruluydu. Papazın kızının Goethe'ye aşkından önce ise Büyük Petron'un oğlu Alexei'nin aşkı uğruna babasını reddedişini anlatmıştı Lehár, Der Tsarevich Çareviç adlı operetinde. Avusturyalı tenor Richard Tauber'e saygı duruşu niteliğindeki operetin tenor aryaları da işte bu yüzden ünlüdür. Şimdi Franz Lehár'ın Der Tsarevich Çareviç operetinden bir tenor aryası sunuyoruz sizlere. Yine Gerrit Presnitz idaresindeki Münih Radyo Orkestrası eşliğinde Klaus Florian Vogt seslendiriyor. Es steht ein Soldat am Wolgastrand.

Franz Lehár'ın Der Zarewicz, Zarewicz operetinden bir tenor aryası dinlediniz. Gerrit Priestnitz idaresindeki Münih Radyo Orkestrası eşliğinde Klaus Florian Vogt seslendirmişti. Es steht ein Soldat am Wolgastrand. Değerli müzikseverler, Macar bestecilerle olan beraberliğimiz Yeni Huşka'yla sürüyor. 5 yaşında ilk keman resiti

kristalini veren bir yetenek, bir müzik aşığı Yeni Huşka. 21 yaşındayken de La Müro konserler orkestrasına girecek boyuta ulaşır çalgısındaki ustalığı. Bir yandan da ailesinin isteğini yerine getirmek için hukuk okumaktadır. Öğrencilik yılları sona erince Milli Eğitim Bakanlığı'nın sanat bölümünde çalışmaya başlar. Aynı zamanda arkadaşı olan seçkin Macar librettist Ferenc Martos da aynı bölümdedir ve Yeni Huşka'nın tüm operetlerinin librettolarını yazar. İyi bir işbirliğidir ikisi için de. Yeni Huşka'nın müziği taze ve romantiktir. Macar halk müziği ve Viyana valsleri eserlerinin vazgeçilmez esinidir. Keman virtüozu olmasına karşın bestelerinin hepsi operettir Yeni Huşka'nın. 14 operete imza atan besteci bu alanda ilk başarısını 1902'de sahnelenen ikinci opereti Bob Herzeg, Prens Bob'la kazanır. Biz de bugün bu operetten bir tenor aryası dinleyeceğiz. Dirk Kaftan İdaresi'ndeki Macar Devlet Opera Orkestrası eşliğinde Jonas Kaufmann seslendiriyor. Yeni Huşka, Bob Herzeg, Prens Bob operetinden London Ben Hey.

Yene Huşka'nın Bob Hertzeg, Prens Bob operetinin en ünlü tenor aryasını Dirk Kaftan İdaresi'ndeki Macar Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Jonas Kaufmann'dan dinlediniz.

London Bahn Hey. Değerli müzikseverler, 20. yüzyıl Viyana operetinin gelişiminde önemli bir figür olan Macar besteci Emerich Kalman'ın müziğini etkileyen en önemli unsurlar, Macar halk müziği, Viyana tarzı ve geç dönem eserlerinde de Amerikan cazıdır. Konser piyanisti olma hayalleriyle başlayan müzikal yolculuğu, çok geçmeden duraklayacak, erken yaşta yakalandığı artrit yüzünden rotasını besteciliğe çevirecektir. Macar Kraliyet Müzik Akademisi'nde Kur'an ve besteleme dersleri alır, dönem arkadaşları arasında Zoltán Kodály ve Béla Bartók da vardır. Her ne kadar yayınlayamasa da erken dönem senfonik şiirleri iyi karşılanır. Piyano parçaları ve şarkılar da yazar, ancak kabare şarkılarının popülerliği onu operet bestelemeye yöneltir. Gelin şimdi Emerich Kalman'ın en gözde operetlerinden biri olan Grófnő Maritza, Kontes Maritza'dan bir tenor aryası dinleyelim, sonra sözlerimizi sürdüreceğiz. Sebastian András idaresindeki Macar Radyo Televizyon Senfoni Orkestrası eşliğinde Josef Simandi seslendiriyor. Mon meg hogy imádom e pesti nocket.

Emerich Kalman'ın Grafno Maritsa, Kontes Maritsa operetinden bir tenor aryası dinlediniz. Sebastian Andras idaresindeki Macar Radyo Televizyon Senfoni Orkestrası eşliğinde Joseph Simandi seslendirmişti. Mond me cogi imadom epesti noket. Değerli müzikseverler, Emerich Kalman, Franz Lehár'la birlikte 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Viyana operetinin gümüş çağını yaşadığı tarihlerin önde gelen isimlerindendi. Viyana valsini çağdaş dansıyla birleştirmesi, ayrıca Giacomo Puccini'nin sıkı takipçisi olması sahne eserlerini parlatıyor, Tchaikovsky'nin orkestrasyon yöntemlerini kullanması ise operetlerini taçlandırıyordu. Grafno Maritsa, Kontes Maritsa, bestecinin en çok sahnelenen operetlerinden. 1924'te ilk kez sahnelenen eser, üç perdeden oluşuyor. Şimdi yine bu eserden bir başka ünlü bölümü dinleyelim. Bu bölümde tenora kadın sesi de eşlik ediyor. Viyana Opera Orkestrası'nı Anton Pavlik'in yönettiği yorumda, solistler Herbert Prikopa ve Marika Nemeth. Kontes Maritsa operetinden Komnina Varans.

Emily Kalman'ın Grafino Maritza, Kontes Maritza operetinden bir düet dinlediniz. Anton Pauli idaresindeki Viyana Opera Orkestrası eşliğinde Herbert Prikopa ve Marika Nemeth seslendirmişti. Komm mit nach Varanst. Değerli müzikseverler, Emmerich Kalman'ın en ünlü opereti Çardaş Fürstin, Çardaş Prensesi. Şimdi eserden bir tenor aryası dinleyelim. Tamás Brody idaresindeki Budapeşte Senfoni Orkestrası eşliğinde Robert Ratonyi seslendiriyor. Hanisor Montan Marmagamnak.

Emerich Kalman'ın Çağdaş Fürstin, Çağdaş Prensesi operetinden bir tenor aryası dinlediniz. Anis Ormond Tammar Magamnak. Tamás Brody idaresindeki Budapeşte Senfoni Orkestrası eşliğinde Robert Ratonyi seslendirmişti. Emerich Kalman'ın üç perdelik bu en ünlü opereti, Çağdaş Fürstin, ilk kez 17 Kasım 1915'te Johann Strauss Tiyatrosu'nda sahnelenir. Kalman'ın en başarılı opereti olan eser, tüm Avrupa'da beğenildiği gibi Sovyetlere kadar uzanır. Hatta Sovyetler'de beyaz perdeye bile uyarlanır. Şimdi Emerich Kalman'ın bu operetinden bir düetle baş başa bırakalım sizleri. Yine bir kadın sesi eşlik edecek iki tenora. Josef Drexler idaresindeki Viyana Devlet Opera Orkestrası eşliğinde tenorlar Olaf Jensen ve Hans Strohbauer ile soprano Lizolette Michael birlikte seslendiriyorlar. Çağdaş Fürstin operetinin belki de en ünlü bölümü. Joy Mamam.

Emerich Kalman'ın Çağdaş Fürstin operetinden bir bölüm dinlediniz. Joy Mamam. Joseph Drexler idaresindeki Viyana Devlet Opera Orkestrası eşliğinde tenorlar Olaf Jensen ve Hans Strohbauer'le soprano Lizolette Michael birlikte seslendirmişlerdi. Değerli müzikseverler, programımızın kalan dakikalarını Paul Abraham'a ayırdık. Pek çok operet bestecisi gibi Paul Abraham da ciddi eserlerle başlar besteleme kariyerine. Yaylı dörtlüler, dinsel müzikler ve hatta bir de violonsel konçertosu besteler. Yeteneğine daha uygun olan operet besteleme işine ise 1927'de Budapeşte Operet Tiyatrosu'na şef olarak atandığında karar verir. Çok geçmeden 3. opereti Victoria und Ihr Husar'la verdiği kararın doğruluğunu da fark edecektir. Şimdi bu operetten bir tenor aryasıyla baş başa bırakıyorum sizleri. Werner Schmidt Bölge İdaresi'ndeki Berlin Senfoni Orkestrası eşliğinde Rudolf Schock seslendiriyor. Victoria und Ihr Husar, Victoria ve Süvarisi operetinden Nur ein Mädel gibt es auf der Welt.

Paula Abraham'ın Victoria und ihr Husar, Victoria ve Süvarisi operetinden tenor aryasını, Werner Schmidt Bölke İdaresi'ndeki Berlin Senfoni Orkestrası eşliğinde Rudolf Schock'tan dinlediniz. Nur ein Mädel gibt es auf der Welt. Değerli müzikseverler, Abraham'ın Victoria und ihr Husar'dan sonra yazdığı ve onu dünya çapında üne kavuşturan opereti Die Blume von Hawaii, Hawaii çiçeğinden bölümler yer alacak programımızın son dakikalarında. Dirkkaftan İdaresi'ndeki Macar Devlet Opera Orkestrası eşliğinde Jonas Kaufmann ve Nicola Hillebrand'ın düetini dinleyeceğiz ilk olarak. Will dir die Welt zu Füßen legen.

Paul Abraham'ın Die Blume von Hawaii, Hawaii Çiçeği operetinden bir düet dinlediniz. Wil dir die Welt zu Füßen legen. Dirk Kaftan İdaresi'ndeki Macar Devlet Opera Orkestrası eşliğinde Jonas Kaufmann ve Nicolas Hillebrand birlikte seslendirmişlerdi. Değerli müzikseverler, Hawaii Çiçeği Paul Abraham'ı üne kavuşturmuştu kavuşturmasına. Fakat 1933'te Nazilerin iktidarı ele geçirmesi, bestecinin Almanya'yı terk etmesini de beraberinde getirecekti. Hawaii'li bir kıza aşık olan Alman denizcinin hikayesi, Naziler tarafından yozlaşmış olarak yaftalanmış, bu da ülkede istenmemesine neden olmuştu. Değerli müzikseverler, şimdi konusu Hawaii'nin tek kraliçesi Lili Uokalani'den esinle yazılan operetten bir bölümle daha baş başa bırakıyorum sizleri. Bu arada Lili Uokalani'nin besteler yaptığını da söylemeden geçmeyelim. Jonas Kaufmann'dan dinliyorsunuz Die Blume von Hawaii, Hawaii Çiçeği operetinden Ein Paradies am Meerstrand, deniz kıyısında bir cennet.

Paul Abraham'ın The Blue Map on Hawaii, Hawaii Çiçeği operetinden bir bölüm dinlediniz. Dirk Kaftan İdaresi'ndeki Macar Devlet Opera Orkestrası eşliğinde Jonas Kaufmann seslendirmişti. Ein Paradies am Meerstrand, deniz kıyısında bir cennet. Değerli müzikseverler, bu hafta Viyana Operetinin en önemli figürlerinden olan Macar bestecilerin tenor aryalarından seçkiler sundum sizlere. Gelecek hafta 18. yüzyıldan günümüze doğru yolculuk yaparak bariton aryaları dinleyeceğiz. Bizimle olmak isterseniz pazar günü aynı saatte radyolarınızın başına bekliyoruz. Tekrar buluşmak umuduyla. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

yıllar boyu insan sesi. Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İnder.

0: Müziğin Portresi.
1: Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi başlıyor.
2: Değerli dinleyicilerimiz, günün ritmini yakalamaya, ruhunuza dokunacak melodilerle buluşmaya hazır mısınız? Müziğin kalbinize yol bulduğu, kelimelerin anlam kazandığı, zamana kısa bir mola verdiğiniz o özel andayız. İster yolda olun, ister evinizde, programımız aracılığıyla yalnız değilsiniz. Sevdiğiniz parçalar samimi anlatımla dolu programımız başlıyor. Burası TRT Radyo 3, yani sizin radyonuz. Ve biz teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ile programımız süresince sizlerleyiz ve ilk eserimiz Aere Marikanto'nun iki parçasından Andante Cantabile ile tempodaki birincisi. Bestecinin erken dönem üslubunu ve fin romantik müzik geleneğiyle modernist arayışlar arasındaki geçişini yansıtan bir parça. 20. yüzyıl başlarında bestelediği iki parçadan oluşan bir setin ilk bölümü, Marikanto'nun bu eseri babası Oscar Marikanto'nun romantik etkilerini taşırken henüz tam anlamıyla modernist diline geçmediği bir dönemi de temsil eder. Şimdi bu bölümü Thomas Oli ile Heineken yönetiminde Tampere Filarmoni Orkestrası'ndan dinleyelim.

Giacomo Puccini'nin Manon Lescaut operasının dördüncü perdesinde yer alan Sola Perduto Abbandonata operanın doruk noktalarından birisidir. Bu arya karakterin ruhsal çöküşünü ve varoluşsal yalnızlığını derin bir müzikal dil ile ifade eder. Dördüncü perde Amerikan çöllerinde geçmekte. Manon Lescaut sürgün edilmiş ve artık fiziksel olarak tükenmiş, ruhsal olarak da yıkılmıştır. Yanında yalnızca De Gris vardır. Ancak Manon kendisini tamamen kaybolmuş ve terk edilmiş hisseder. Sola Perduta, Abbandonata, yalnız, kaybolmuş, terk edilmiş anlamındaki sözleri onun iç dünyasının doğrudan bir dışa vurumudur. Giacomo Puccini'nin Manon Lescaut operası dördüncü perdesinde yer alan Sola Perduta aryasında mezzo-soprano Violetta Urmana'ya kulak verelim ve kendisine de Alberto Veronesi yönetiminde Viyana Filarmoni eşlik etsin.

Leonard Bernstein, 20. yüzyılın en etkili bestecilerinden biri olarak klasik müzik ile Broadway'i ustaca birleştirmiştir. Onun 1961 yılında bestelediği Symphonic Dances from West Side Story, aynı adlı müzikalin en çarpıcı bölümlerinden oluşturulmuş orkestral bir süit. Bu eser dramatik anlatımı ve ritmik enerjisiyle konser repertuarında çok özel bir yer tutmakta. Birinci bölüm prolog. Eserin açılış bölümü. New York'taki iki rakip çete, Jets ve Sharks arasındaki gerilimi müzikle anlatmakta. Keskin ritimler, ani dinamik değişimler ve vurmalı çalgıların öne çıkmasıyla dikkat çekmekte. Şehir hayatının sertliği ve çatışma hissi müziğe doğrudan yansır. Ve bu bölümü Sattu Matias Ravioli yönetimindeki Tampere Filarmoni Orkestrası'ndan dinleyelim.

İkinci bölüm Samver. Eserin en lirik ve duygusal bölümlerinden. Umut, aşk ve barış arayışını temsil etmekte. Daha önce müzikalde söylenen Samver şarkısının orkestral yorumu. Yumuşak yaylılar ve geniş melodik hatlar adeta başka bir yerde daha iyi bir hayat mümkün duygusunu işlemekte. Ve tekrar Santu Matias Rauvali yönetiminde Tampere Filarmoni Orkestrası sizlerle.

Andrei Shpanovnik 1914-1991 yılları arasında yaşamış 20. yüzyılın en önemli Polonya kökenli bestecilerinden birisi. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında dönemde hem Polonya'da hem de İngiltere'de üretken bir bestecilik yaşamı sürdürmüş. Müziğinde sık sık simetri, geometri, yapı, modern armoni ve güçlü dramatik ifade öne çıkmakta. Uvertüra Bohaterska, başka bir ismiyle Heroic Overture, yani kahramanca uvertür anlamına gelmekte. Panofnik'in erken dönem eserlerinden biri ve 2. Dünya Savaşı yıllarına yakın bir dönemde bestelenmiş. Bu eser, bestecinin o dönemdeki duygusal ve tarihsel atmosfere olan bağını güçlü biçimde yansıtmakta. Adından da anlaşılacağı gibi dramatik ve epik bir karakter taşır. Panofnik'in bu dönemde hem savaşın yarattığı yıkım hem de ulusal kimlik temalarıyla ilgilenmesi nedeniyle Heroic Uvertür bu bağlamda yalnızca müzikal değil, aynı zamanda sembolik bir anlatım da taşır. Şimdi eseri Can Stargaz yönetimindeki Tampere Filarmoni Orkestrası'ndan dinleyelim.

Malipiero, 20. yüzyıl İtalyan müziğinin en özgün ve bağımsız bestecilerinden birisi. Geleneksel İtalyan operatik çizgiden uzaklaşarak daha serbest, modernist ve zaman zaman arkaik eski İtalyan müziğine göndermeli bir dil geliştirmiş. Şimdi yer vereceğimiz Malipiero'nun bir numaralı piyano konçertosu, bestecinin az bilinen ama önemli orkestral piyano eserlerinden biri. 20. yüzyıl başı ve ortası modernizmini anlatan tonal merkezli ama serbest armonik yapıda bir eser. Malipiero bu eserde romantik konçerto yarışı anlayışından uzak, piyano ile orkestra arasında eşit ve diyaloglu bir yapı kurmuş. Geleneksel romantik virtüöz konçertoya alternatif yaklaşımını İtalyan müziğinde modernist dönüşümü göstermesi açısından bir değer taşımakta. Eserin Allegro Moderato tempodaki ilk bölümünü piyanist Sandro Ivo Bartoli seslendirirken kendisine Michele Carulli yönetimindeki Rundfunk Senfoni Orkestrası Zarrüşşen eşlik ediyor ve dinliyoruz.

Dramatik olmayan, daha çok içe dönük ve epizotik, virtüöz gösteriden çok renk ve atmosfer odaklı eserin ikinci bölümü Lento Tempo'da ve dinliyoruz.

Gianfrancesco Malipiero bir numaralı piyano konçertosunda tematik gelişimden ziyade anlık müzikal fikirler üzerine kurulu bir akış tercih etmiş. Stil açısından İtalyan erken müzik etkileri yani Rönesans ve Barok esintileri, modern armonik kırılmalar ve serbest ritmik yapı kullanmış. Şimdi eserin Allegro tempodaki son bölümünü bir kez daha Michele Carulli yönetiminde Rundfunk Sinfoni Orkestra Saarbrücken eşliğinde piyanist Sandro Ivo Bartoli'den dinleyelim.

Giacomo Puccini'nin ilk sahne eserlerinden biri olan Le Villi, genç yaşta bestelediği ama dramatik gücü oldukça yüksek bir opera. Eser Alman ve Orta Avrupa halk efsanelerinden esinlenen doğaüstü bir trajediyi anlatmakta. Operanın ikinci perdesi trajedinin derinliğiyle hikayenin en karanlık ve dramatik kısmını oluşturmakta. Anna'nın nişanlısı Roberto onu terk edip şehre gider ve orada başka bir kadına kapılır. Anna ise beklemekten ve hayal kırıklığından ölür. Ölümünden sonra Willy adını alan intikamcı ruhlar arasına katılır. Williler sadakatsiz erkekleri dans ederek ölüme sürükleyen doğaüstü varlıklardır. İkinci perdede Roberto pişmanlık içinde geri döner ancak artık çok geçtir. John Wilson yönetiminde Londra Senfoni sizlerle.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ile birlikte huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte buluşabilmek ümitlerimizle. Hoşça kalın.
1: Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi sona erdi.
2: Müziğin Portresi.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen

kültürün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı İleri Frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

Sevgili dinleyiciler, İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Bugün Dmitri Shostakovich'in Ovod yani At Sineği adlı film için yaptığı film müziklerini sunacağız sizlere. Dmitri Dmitrievich Shostakovich 25 Eylül 1906, 9 Ağustos 1975 arasında yaşamış Rus bestecidir. Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde Yüksek Sovyet Milletvekilliği yapmıştır ve Lenin nişanı sahibidir. Besteci ve piyanist olmasının yanı sıra film müziği ve caz da dahil olmak üzere pek çok türde eserler vermiştir. 20. yüzyılın en ünlü bestecilerindendir. Shostakovich, Sovyet Mareşali Mihail Tuhaçevski'nin himayesinde ün kazanmıştır. Çalışmalarında çeşitli müzik tekniklerini bir araya getirerek hibrit bir ses geliştiren Shostakovich, Igor Stravinsky'nin öncüsü olduğu neoklasik tarzdan ve Gustav Mahler'in geç romantizminden de büyük ölçüde etkilenmiştir. Dmitri Dmitrievich Shostakovich 9 yaşında annesiyle piyano derslerine başladı. Müziğe yeteneği olduğu hemen anlaşıldı ve profesyonel öğretmenlerden dersler almaya başladı. 1918'de henüz 12 yaşındayken Kadet Partisi'nin Bolşevik denizciler tarafından öldürülen iki liderinin anısına, devrim kurbanlarının anısına cenaze marşını yazdı. 1919'da 13 yaşındayken Petrograd Konservatuvarı'na kabul edildi. Zor şartlar altında eğitimine devam etti. 1922 yılının başlarında babası kötü beslenmeden dolayı zatürreden öldü. Shostakovich eğitimini Alexander Glazunov'un desteğiyle devam etti. Evdeki piyanoyu sattılar fakat yeterli olmadığı için ablası Maria ile birlikte bir sinemada piyano çalmaya başladı. Bu deneyim onun besteci kimliğine büyük katkı sağladı ve doğaçlama yeteneğini geliştirdi. Bu arada verem oldu ve 10 yıl süreyle bu hastalığın etkisinde kaldı. 20 Mart 1925'te Shostakovich'in müziği ilk kez Moskova'da bir programda çalındı. Ama eleştirmenler ve halk müziğini soğuk karşıladı. Shostakovich'in müzikal atılımı 19 yaşında mezuniyet eseri olarak yazdığı 1. senfoniydi. 12 Mayıs 1926'da Leningrad Filarmoni Orkestrası ile premierini yaptı. Seyirci bunu coşkuyla karşıladı ve Scherzo'nun tekrarını talep etti. ...1936 Shostakovich'in gözden düştüğü bir yıldı. O yıl Pravda gazetesinde kendisine bir dizi suçlamada bulunuldu. Bunlardan en önemlisi Stalin emriyle hazırlanıldığı düşünülen Müzik Yerine Karmaşa başlıklı makaleydi. Bu makalede Macbeth operası eleştiriliyor ve müziği kaba ve ilkel olarak tanımlanıyordu. Hatta bu nedenle maaşının bir kısmı da düşürüldü. Büyük terör dönemi olarak adlandırılan 1937'de mimlendi, birçok arkadaşı ve akrabası hapsedildi ve öldürüldü. Bu dönemde onun tek tesellisi oğlu Maksim'den 2 yıl sonra 1936'da doğan kızı Galina oldu. Bütün bu suçlamalara cevabını 1937 yılında yaptığı 5. senfoni ile verdi. Dmitri Shostakovich Sovyetler Birliği'nden çok sayıda ödül almıştı sevgili dinleyiciler. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde 1961'de Kovanşina ile en iyi müzik dalında Oscar adayı oldu. İngiltere'de Kraliyet Filarmoni Derneği'nin altın madalyası, Avusturya Cumhuriyeti Gümüş Şeref Madalyası, Danimarka Leone Soning Müzik Ödülü, Finlandiya Vihiro Sibelius Ödülü sahibidir. Besteci, Belçika Kraliyet Bilim, Edebiyat ve Güzel Sanatlar Akademisi'nin de üyesiydi. Dmitri Shostakovich, senfoniler, konçertolar, süitler, solo piyano müzikleri, opera, bale ve film müzikleri bestelemiştir. Burun, Mitsenkli Lady Macbeth, Katyusha Maslova, Katerina İsmailova, Orango adlı operaları, 12 Sandalye, Moskova adlı operetleri
ve Altın Çağ, Berrak Akım, Lady ve Holigan, Hayalperestler adlı bale eserleri vardır. Ayrıca çok sayıda film için de müzik bestelemiştir. Zaten bugün sunacağımız Ovot, yani At Sineği de bestecinin ünlü bir film müziğidir. İnternet ansiklopedisi Wikipedia'da yer alan bilgilere göre At Sineği, Ethel Lillian Voynich'in romanından uyarlanan ve Alexander Feinsimer tarafından yönetilen 1955 yapımı Sovyet tarihi aksiyon filmidir. Film 1955'te Sovyetler Birliği'nde 39 milyon bilet satışı elde etmişti. Filmde İtalyan vatanseverlerin Avusturyalı işgalcilere karşı vatanlarının bağımsızlığı için verdikleri yeraltı mücadelesinin öyküsü anlatılır. Bu olayların arka planında saf kalpli ve coşkulu bir gençten acımasız bir devrimciye dönüşen bir adamın efsanevi ve yakalanması zor at sineğinin trajik öyküsü var. Genç öğrenci Arthur Burton, Papa'nın emriyle Roma'ya gitmek üzere olan sevgili öğretmeni Rahip Montanelli'yi uğurlar. Montanelli kardinal olarak görevlendirilmiştir. Arthur daha sonra Genç İtalya örgütünün faaliyetlerine katılır. Ama örgütün lideri Giovanni Bolle'ye karşı öfkelidir çünkü kız arkadaşı Gemma'yı ondan kıskanmaktadır. Bunu Rahip Pedercar diye itiraf eder. Ama bu itiraftan sonra tüm devrimciler jandarmalar tarafından tutuklanır. Arthur istemeden hepsini ele vermiştir. Hapishane avlusunda yürürken Giovanni'ye günah çıkarma odasında anlattıklarını itiraf eder. Giovanni ona hain diyerek kızar. Arthur hapisten çıkınca olanları kız arkadaşı Gemma'ya anlatmaya çalışır ancak Gemma ona tokat atar ve gider. Arthur eve döndüğünde amcası Burton'dan gerçek babasının eski öğretmeni Rahip Montanelli olduğunu öğrenir. Yani gerçek babası devirmeye çalıştığı sistemin kardinalidir. Arthur'un dünyası yıkılır, haçını kırar ve evinden kaçar. Herkes onu öldü sanır. Arthur, yıllar sonra Güney Amerika'daki devrimci savaşlardan aldığı yaralarla eve döner. Ovot, yani at sineği takma adıyla devrimcilere katılır ve İtalya'da silahlı bir mücadeleye öncülük ederek Avusturyalı işgalcileri dehşete düşürür. Hatta Avusturya İmparatoru İtalya'ya ek bir askeri birlik göndermek zorunda kalır. Devrimci aydınlar arasında Felice Rivarez adıyla bilinen Ovot, gizli bir silah teslimatında yer alır ancak esir düşer. Ölüm cezasına çarptırılır. İdam edilmeden önce Arthur, Montanelli'ye oğlu olduğunu itiraf eder. Şok içinde kalan babası oğluna bir kaçış yolu sunar. Ama Arthur, can almak veya kilisenin hizmetini

hizmetkarı olmak istemez. Avusturyalılar şafak vakti Ovid'i kurşuna dizerler. Montanelli çok ama çok pişmandır. Filmin müzikleri Dmitri Shostakovich'e aittir. Ama bestecinin arkadaşı Levon Atovmian da bir suite düzenlemesi yapmıştır. Şimdi bu güzel film müziğini dinlemeye başlayalım. Howard Griffs yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası seslendiriyor. Piyanoda Meral Güneyman, kemanda Gülden Turalı ve violonselde Reyent Bölükbaşı var.

Dimitri Shostakovich'in Ovod filmi için yaptığı film müziklerini sunduk. Bizler programı hazırlayan Ali Kızan ve sunan Demet Akat saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Hoşça kalın.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

0: Devri Alem.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, değerli radyo dostları, TRT İstanbul Radyosu yapımı Devri Alem programına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat sürecek dünya müzik turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik edeceğim. Bu hafta 1972 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta dünyaya gelen Lasa de Sala ile başlayacağız Devri Alem'e. Babası Meksikalı, annesi Amerikalı olan sanatçı çocukluğunu otobüsten bozma bir karavanda geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika arasında sürekli seyahat halinde göçebe bir hayat yaşadılar karavanda. Ailesi sanatçıya Tibet'in başkentinden esinlenerek Lhasa ismini verdi. İlerleyen yıllarda Kanada ve Fransa'da yaşayan sanatçı 1997 yılında

La Llorona albümüne imza attı. Kanada'da büyük bir başarı yakaladı ve en iyi global sanatçı ödülünü kazandı 1997 yılında. Dinleyeceğimiz parça 2009 yılından kendi iline aynı ismi taşıyan Las albümünden Love Came Here parçasıyla Las Adesala bizlerle olacak. Fakat kötü olan da şu, albümden bir yıl sonra 2010 yılında 37 yaşındayken kötü bir hastalığa yakalandı ve Las Adesala aramızdan Montreal'de, Kanada'da ayrıldı. Devralem Las Adesala'nın parçası Love Came Here ile başladı bile.

Devir Alem'de ikinci durağımız Mali'nin ünlü müzisyeni Boubacar Traoré. Boubacar Traoré 1960'larda Mali'de çok ünlü, tanınan bir müzisyendi. Ama istediği gibi işleri gitmedi, müzikten para kazanamadı. Bu yüzden çiftçilik ve bazı değişik ticari işler yaptı 1960'larda Mali'de. 80'lerin sonunda bir televizyon programına katıldı, tekrar ünlendi ve 90'lardan sonra da uluslararası camiada saygınlık kazandı ve müzik yapmaya devam etti. Maalesef doğum sırasında eşini kaybetti ve o yüzden de müziklerinde melankolik ve hüzünlü bir hava olduğundan bahsedilir. 2011 yılındayız. Mali Blues tarzının en iyi örneklerinden biri kabul edilen parçası Minuit ile Boubacar Traoré ile Devr Alem devam ediyor.

Devri Aleme Senegal'den devam ediyoruz. Orkestra Baobab grubunu dinleyeceğiz. 1980'lerin efsanevi grubu Orkestra Baobab'ın seslendireceği parça ise Muhammadu Bamba. Vokalde Tion Seck var. 1970'lerde müzik hayatına başlayan Orkestra Baobab 20'den fazla albüme imza attı. Fransızca ve Wolof dilinde şarkılar seslendiren Orkestra Baobab'ı dinliyoruz şimdi. Muhammadu Bamba.

Amerikalı folk ve blues sanatçısı Odette Holmes'ta devam ediyoruz devir aleme. Alabama'da doğan sanatçı küçük yaşta babasını kaybedince annesiyle beraber Los Angeles'a taşındı.

1930 yılında dünyaya gelen sanatçı 1963'teki Washington'a yürüyüş etkinliğinde de şarkı söyledi. Martin Luther King Jr. tarafından da Amerikan folk müziğin kraliçesi olarak nitelendirildi. Amerikan müzik tarihine de Sivil Halklar Hareketi'nin seslerinden biri olarak geçti Odetta Holmes. Dinleyeceğimiz parça 1970 yılında yayınlanan Odetta Sings albümünden. Hit or Miss, radyolarınızda.

Devralime Fil Dişi sahillerinden Düben Yavri ile devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz parça 2007 yılı Na Afriki albümünden. İngilizce Tell Me, Bana Söyle olarak da çevrilen bu parçayı Düben Yavri seslendiriyor Bete dilinde. Palea, radyolarınızda.

Devralime 1978 yılında dünyaya gelen Portekiz ve Yeşilburun Adaları kökenli Sara Tavarış'la devam ediyoruz. 78'de dünyaya gelen sanatçı maalesef 2023 yılında yine kötü bir hastalıktan hayatını kaybetti. 16 yaşındayken 1994 yılında Eurovision şarkı yarışmasında Portekiz'i temsil etti ve 8. oldu Sara Tavarış. Şimdi dinleyeceğimiz parça 2005 yılında çıkarttığı ve dünya çapında onu ünlendiren Balance albümünden. Sara Tavarış seslendiriyor albümle aynı ismi taşıyan parçasını, Balance.

2008 yılında Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde kurulan Lübnanlı ve indirak grubu olan Maşuru Leyla ile devam ediyoruz devir alemi. Hamed Sinno vokallerde, Ayk Papazyan kemanda, Karl Jerjes davulda, Piras Abu Fahir ise gitar ve klavyede. Beyrut'tayız, Maşuru Leyla seslendiriyor. İm El Ceket.

Devralimi Kanada, Quebec kökenli sanatçı Ima Bergeron'la devam ediyoruz. 1980 yılında dünyaya gelen sanatçı Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca albümler yayınladı. Ima Bergeron seslendiriyor. En moi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya gelen ve yaşamak için İngiltere'yi tercih eden, yıllarca Rue Royale grubunda çaldıktan sonra soy ismi olan Decker'la tekrar solo çalışmaya müzik hayatına devam eden Brooklyn Decker'la devam ediyoruz Devir Alemi. Yeni bir şarkı Mayıs 2026'dan Afraid to Die ile Decker radyolarınızda.

2003 yılında Ürdün'de Amman kentinde Cedel grubu kuruldu. Orta Doğu'da Arapça rock ve indie müziğin öncülerinden kabul edilen bu grubu besteci, gitarist ve prodüktör Mahmut Radaeh kurdu. 2012 yılında El Makina albümüne imza atan Jadal seslendiriyor şimdi sırada dinleyeceğimiz parçayı. Uzak Bir Orman, Gabuhu Baydon, radyolarınızda.

Dağılan Beatles grubunun yaşayan iki üyesi Paul McCartney ve Ringo Starr Richard Starkey, Mayıs ayının sonunda 29 Mayıs 2026'da yeni bir albüme imza atacaklar. The Boys of Dungeon Lane. Ve bu albümden de teklifler gelmeye başladı. İşte bunlardan biri de Home to Us. Paul McCartney ve Ringo Starr düet yapıyorlar bu parçada. 8 Mayıs'ta yayınlanan bu teklide Ringo Starr ve Paul McCartney dışında Andrew Watt da prodüktör olarak çalışmalara destek verdi. Paul McCartney ve Ringo Starr seslendiriyor 2026 yılından son çalışmalarını. Home to Us.

Devralime Brezilya'dan Lo Borges grubuyla devam ediyoruz. Vokalde Chico Mora var. Seslendirecekleri parça ise yörünge dışı anlamında. Por Egi Orbita.

İki önceki şarkıda Paul McCartney ve Ringo Starr'ı andık. Beatles'ı andık. O zaman Beatles'la Abbey Road albümünden Polythene Pan ve She Came Into the Bedroom Window parçasıyla devam ediyoruz.

Devri aleme Almanya doğumlu fakat Amsterdam'da yaşayan Tobias Bader ile Laura Loiza'nın çalışması Celebrate Everything ile devam ediyoruz. Parçamız 2024 yılında.

Ve kapanış parçamıza geldik. Rolling Stones grubu 10 Temmuz 2026'da yeni bir albüm yayınlayacak. Foreign Tongues. Zaman yaklaştıkça heyecan da artmaya başladı ve tekleri de yayınladılar. Mayıs ayında ilk tekleri In The Stars geldi Foreign Tongues albümünün. Bu hafta kapanış parçamız Rolling Stones'un yayınladığı son tekli In The Stars.

TRT İstanbul Radyosu yapımı Bir Devre Alemin daha sonuna geldik. Yaklaşık bir saat süren dünya müzik turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik ettim. Umarım keyifli bir saat geçirmişsinizdir. Haftaya pazar günü saat 16'da TRT Radyo 3'te yeni bir Devre Alem'de tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Devri Alem. Bir telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
1: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
0: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.

Türkiye ve dünyada caz müziğinin gelişen gündemini, yeni albümleri, festival ve konserleri yıl boyu yakından takip eden, aktaran ve yorumlayan Caz Almanak her çarşamba saat 19'da TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Meltem Ersan. ABD-İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Müzakerelerin önemine dikkat çeken Erdoğan, ABD ve İran arasında varılacak mutabakata Türkiye'nin destek vereceğini belirtti. Erdoğan, mutabakatla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun çözülebileceğini söyledi. Erdoğan bu adımla dünya ekonomisinin rahatlayacağının dikkat çekti. İran, ABD ve arabulucu Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump da anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını bildirdi. İran tarafı ise daha

temkinli İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan müzakere heyetini taviz vermeyeceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı ise önceliği tüm cephelerde savaşı bitirmeye verdiklerini belirtti. Amerikan basını yakın zamanda duyurulması beklenen anlaşmanın ayrıntılarını yazdı. Buna göre anlaşma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasından İran petrolüne uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasına birçok kritik madde içeriyor. İran basını anlaşma imzalanırsa savaşın tüm cephelerde sona ereceğini ancak boğazın savaş öncesine dönmeyeceğini yazdı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülke sözde Somaliland bölgesinin işgal altındaki Kudüs'te sözde büyükelçilik açma girişimine tepki gösterdi. Ortak açıklamada uluslararası hukuku ihlal eden yasa dışı adım en güçlü şekilde kınandı. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde gün boyu tansiyon yüksekti. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyetine parti genel merkezinin boşaltılması için başvurdu. Polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi'ne girmesiyle parti binasında arbede yaşandı. Tebligatın teslim edildiği Özgür Özel partiden ayrıldı. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. İcbar suretiyle irtikap suçuyla tutuklanan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu havayolu seyahatlerine ilişkin yeni bir müjde verdi. TürkSat'ın desteğiyle artık uçak içinde yolcu portalı üzerinden internet hizmeti sunulacağını açıkladı. Türk mühendislerin geliştirdiği portalla yolcular internet paketi satın alabilecek, kota takibi yapabilecek. Kurban Bayramı öncesinde tatilciler ve memleketlerine gidenler yollarda yoğunluk oluşturdu. Trafik ekipleri kilit noktalarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır, 29 kişi yaralandı. TRT uluslararası alanda önemli başarılara imza atıyor. TRT World, dünyanın en prestijli medya ödülleri arasında yer alan New York Festivals'dan 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz ödülle döndü. Ayrıca yayıncılık dünyasının prestijli yarışmalarından Telly'de de 2 altın, 12 ödüle layık görüldü. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. İstanbul Radyosu stüdyolarından hepinize güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bu haftaki rock efsanelerinin konuğu, rock dünyasının ulu çınarı, 61 yıllık yaşayan efsanesi, ünlü İngiliz topluluk Pink Floyd. Grubun 1975 tarihli 9. stüdyo çalışmasının 50. yıl dönümü nedeniyle yeniden elden geçirilen ve 12 Aralık 2025'te yayınlanan yeni kopyası Wish You Were Here 50 baskısını daha önce yayınlanmamış ilk kez duyacağımız yorumlarından seçtiklerimizle sunacağız sizlere. İki okul arkadaşı Nick Mason ve Roger Waters tarafından 1963 yılında temelleri atılan, daha sonra Rick Wright ve Syd Barrett'ın katılımıyla Pink Floyd adını alan grup, 1968 yılında Syd Barrett'ın yerine geçen David Gilmour'la ideal kadrosuna kavuşmuş ve bilindiği gibi 50 yılı aşkın süre boyunca rock tarihine yön veren efsanelerden biri olmuştu. Psychedelic rock türünün ilk ve en önemli temsilcilerinden biri sayılan, günümüze kadar kazandığı çok sayıdaki ödülleri ve liste başarılarının yanı sıra albümlerinin toplam satışı da 250 milyon adeti geçen Pink Floyd, bu efsane kadrosunu 1985 yılına kadar koruyabilmişti. Aralık 1985'te Roger Waters'ın ayrıldığını açıklamasının ardından Pink Floyd isim hakları üzerinde süren tartışma 1986 yılında noktalanmış, David Gilmour, Nick Mason ve Rick Wright Pink Floyd adı altında yollarına devam etmişlerdi. 2000'li yıllarda çalışmalarını üçlü olarak sürdüren grup, 2005 yılında Bob Geldof'tan gelen isteği geri çevirmemiş ve tam 20 yıl sonra Roger Waters'ın katılımıyla Londra Hyde Park'ta sahne almıştı. 2 Temmuz 2005 günü tüm dünya televizyonlarından canlı olarak yayınlanan Live Aid konseri, Pink Floyd grubunun efsane dörtlü kadrosuyla izleyici önüne birlikte son çıkışı olmuştu. Ne yazık ki 15 Eylül 2008'de Rick Wright'ın beklenmeyen kaybı, Pink Floyd grubunun bir daha yeniden bir araya gelme düşlerinin de sonu oldu. Sizlere bugün örnekler dinleteceğimiz Wish You Were Here 50 albümü, adından da anlaşıldığı gibi Pink Floyd grubunun 1975 tarihli 9. stüdyo çalışmasının 50. yıl dönümü için yayınlanan yeni baskısı. Rock tarihine geçmiş efsane albümlerin başında gelen 1973 tarihli The Dark Side of the Moon'dan 2 yıl sonra gelen Wish You Were Here, 12 Eylül 1975'te yayınlandığında müzik dünyasından büyük ilgi görmüş, aynı yıl Amerika ve İngiltere dışında 6 ülkenin listelerinde bir numaradaki yerini uzun süre korumuştu. Günümüze kadar dünya çapında 20 milyon adetten fazla satışa ulaşan, 4 altın, 35 platin ve 1 elmas plak ödülü kazanan bu unutulmaz albümün, öngörüleceği üzere yıllar içerisinde farklı biçimlerde geliştirilmiş yeni basımları yapıldı sevgili dinleyenler. Bugün stüdyomuza getirdiğimiz Wish You Were Here 50'de başarılara doymayan bu efsane albümün 50. yılı için özel olarak hazırlanmış yeni baskısı. Orijinal albümün geliştirilmiş yeni biçiminin yanı sıra daha önce yayınlanmamış farklı stüdyo kayıtları, demo kayıtlar, 1975 tarihli Los Angeles konseri kayıtlarını da içeren albüm, 12 Aralık 2025'te 3 plak, 2 CD, Blu-ray ve sayısal yükleme standart baskılarının yanı sıra kısa sürede tükenen alev sarısı renkli plak ve 4 plak artı 2 CD artı Blu-ray artı farklı armağanlıkları da içeren deluxe kutu set biçimlerinde de yayınlandı. Biz sizlere bugün Wish You Were Here 50 albümünü az duyulmuş ve ilk kez yayınlanan kayıtlarının yer aldığı ikinci diskinden seçtiklerimizle sunacağız. Sözlerimize ara verip hemen müziğe geçiyor
Ve açılış parçamızla rock efsanelerini başlatıyoruz. TRT Radyo 3'tesiniz. Pink Floyd 2 dakika boyunca sizlerle. Wine Glasses.

Wine Glasses. Pink Floyd grubunun 1975 tarihli unutulmaz albümün açılışında duymaya alıştığımız bu 2 dakikalık kısa giriş parçasını albümün Ocak 1975 Abbey Road stüdyo kayıtlarının başlangıcında cam kadehler kullanılarak elde edilen seslerden ortaya çıkan orijinal yorumuyla sunduk sizlere. Wish You Were Here 50 albümü ikinci diskinden seçtiklerimizle dönmeye devam ediyor. Sırada albüme adını veren isim şarkısı var. Parçayı efsane kemancı Stefano Grappelli eşliğinde kayda alınan özel yorumuyla getiriyoruz radyolarınıza. Wish You Were Here featuring Stefano Grappelli.

Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için anımsatalım. TRT Radyo 3'te Rock Efsanelerindesiniz. Bu haftaki konuğumuz rock dünyasının 61 yıllık ulu çınarı, yaşayan efsane, ünlü İngiliz topluluk Pink Floyd. Rick Wright, David Gilmour, Roger Waters ve Nick Mason'dan oluşan grubun Eylül 1975 tarihli unutulmaz çalışmasını 12 Aralık 2025'te yayınlanan 50. yıl özel kopyası Wish You Were Here 50 albümünden seçtiklerimizle getiriyoruz radyolarınıza. Çoğu dinleyicimizin ve grup hayranlarının yakından bildiği gibi efsane Pink Floyd dörtlüsü Türkiye'de hiç sahne alamamış olsa da grubun iki unutulmaz üyesi geçtiğimiz yıllarda Türk hayranlarıyla İstanbul'da buluşabilmiş ve özlem gidermişti. Ülkemize ilk kez 2006 yılında The Dark Side of the Moon turnesi kapsamında gelen Roger Waters, 20 Haziran Salı akşamı İstanbul'da yaklaşık 17 bin Türk hayranıyla buluşmuş ve onlara unutamayacakları bir gösteri sergilemişti. 2010 yılı Eylül ayında başlattığı The Wall Live dünya turnesi kapsamında bir kez daha Türkiye'ye gelen Roger Waters, 4 Ağustos 2013 akşamı İTÜ Stadyumunda 199. kez sergilediği The Wall gösterisiyle 33.500 izleyiciye ulaşmış ve ülkemizde o güne kadar gerçekleştirilen en önemli görsel ve işitsel şölenlerden birine imzasını atmıştı. 1967 yılından günümüze tüm Pink Floyd albümlerinde ve konserlerinde yer alan tek Pink Floyd elemanı olan Nick Mason ise 2018 yılında oluşturduğu kendi topluluğu Nick Mason's Sourceful of Secrets grubuyla birlikte 6 Haziran 2022'de yine İstanbul'da ilk kez Türk hayranlarıyla buluşmuş ve izleyenlerine unutamayacakları bir gece yaşatmıştı. Biz yeniden Wish You

Were Here 50 albümüne dönüyoruz. Daha önce yayınlanmamış yorumlardan seçtiğimiz sıradaki parça, albümün 1975 yılında Abbey Road stüdyolarındaki kayıt sürecinde banda alınmış ve orijinalinden daha farklı bir Pink Floyd ortak bestesi. Have a Cigar, Alternate Version.

Bu hafta da TRT Radyo 3'te rock efsanelerine ayrılan sürenin sonlarına yaklaştık sevgili dinleyenler. Kalan dakikalarımızda Wish You Were Here 50 albümünün ikinci diskinden seçtiğimiz ve yine ilk kez duyacağımız özel bir çalışmayla veda ediyoruz sizlere. 1975 yılında ülkemizde de yerli baskısı yapılan Wish You Were Here albümünü kendim için özel olarak yaptığım kasede kaydederken, albümün açılışında yer alan 5 bölümle, devamı olan ve kapanışında yer alan 4 bölümü birleştirir, tek bir Shine On Your Crazy Diamond yapıp baştan sona dinler ve dinletirdim. Pink Floyd yapımcıları da bizim 50 yıl önce amatörce yaptığımız bu prodüksiyonu 50 yıl sonra Wish You Were Here 50 albümünde yeni stereo mix eşliğinde bir araya getirmiş ve ortaya 25 dakikalık bir başyapıt çıkmış. Daha önce yasal olarak hiçbir albümde basılmamış, ilk kez yayınlanan bu çalışmayla David Gilmour, Nick Mason, Roger Waters ve Richard Wright'tan oluşan Pink Floyd dörtlüsü 25 dakika boyunca bugünlük son kez bizlerle. Shine On Your Crazy Diamond Parts 1 to 9 New Stereo Mix.

Bugünkü rock efsanelerinde rock dünyasının 61 yıllık ulu çınarı, yaşayan efsane, ünlü İngiliz topluluk Pink Floyd bizlerleydi sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Grubun 1975 tarihli 9. stüdyo çalışmasının 50. yıl dönümü nedeniyle yeniden elden geçirilen ve 12 Aralık 2025'te yayınlanan yeni kopyası Wish You Were Here 50 albümünü daha önce yayınlanmamış ve ilk kez duyduğumuz yorumlarından seçtiklerimizle sunduk sizlere. Bir sonraki rock efsanelerinde yeniden buluşmak üzere tüm dinleyenlerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.
1: Bayram yolda da güzelleşir.
2: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
1: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.

0: Ritme hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.
1: Ritme hükmedenlere hoş geldiniz. 1970'li yılların disco müzik akımının simge şarkılarından Car Wash, 2004 yılında vizyona giren Shark Tale Köpek Balığı Hikayesi adlı animasyon filminin müzikleri içinde yer alan ve Christina Aguilera ile Missy Elliott'ın birlikte seslendirdikleri yorumuyla programımızın bu dakikalarında yer alacak. Christina Aguilera'nın bir deniz anasını, Missy Elliott'ın da bir ton balığını seslendirdiği filmdeki karakterleri seslendiren ünlü sanatçıların arasında Robert De Niro ve Will Smith de var. Filmin yönetmeni ise ünlü Martin Scorsese. 70'li yılların alkış ritimleriyle simgesi olmuş Rolls-Royce grubunun Car Wash şarkısı Missy Elliott ve Christina Aguilera ile bambaşka bir hayat bulmuş.

Gelmiş geçmiş en kuvvetli seslerin belki de en başında gelen Whitney Houston, başarılarla dolu müzik hayatının yanında krizler ve dramatik olaylarla bezenmiş özel hayatının arasında geçen 49 yıllık ömründe müzikseverlerin gönlünde taht kurmuş bir sanatçıdır. Hayatının dönüm noktası 3 yıl sonra evleneceği eşi R&B şarkıcısı Bobby Brown'la 1989 yılında Soul Train müzik ödüllerinde tanıştığı o an olmuştur. 2012 Şubat ayındaki vefatından sonra Bobby Brown, Whitney'in hayatındaki dramatik rolünü birçok röportajda itiraf etmiştir. Los Angeles'ta bir otel odasında küvette boğularak yaşamını yitiren bu efsanevi sesin mezarı, New Jersey'de ve mezar taşı yaşadığı dramatik hayatın bir göstergesi olarak üzerinde ünlü şarkısı I Will Always Love You yazısıyla gözyaşı şeklindedir. 1990 yılı I'm Your Baby Tonight albümü kariyerinin zirve yıllarının son albümü olarak görülebilir. Bu albümden sizler için bu haftaki programımızda seçtiğimiz şarkı ise eşinin sadakatsizliklerine gönderme yaptığı My Name Is Not Susan ve Whitney Houston.

Whitney Houston'ın My Name Is Not Susan adlı çalışmasından sonra dinleyeceğimiz çok çekici bir kadın hakkında yazılmış bu şarkı, Earth, Wind & Fire grup üyelerinden Philip Bailey'nin Chinese Wall albümünün en başarılı şarkısı olan Easy Lover. Albümün yapımcılarından Genesis grubu üyelerinden ünlü davulcu ve şarkıcı Phil Collins aynı zamanda albümdeki şarkılarda davul çalmış ve bu şarkının vokallerinde Philip Bailey ile birlikte yer almış. Albümün kaydı bittikten sonra ticari bir şarkı eksikliği tespit etmişler. Bu şarkıyı yazıp albüme eklemişler ve en başarılı şarkısı olmuş. Philip Bailey ve Phil Collins ortak çalışması Easy Lover.

Philip Bailey ve Phil Collins'ten dinledik Easy Lover. İngiltere'de house ve dans müziğin en renkli ve yetenekli sanatçılarından biri olan Ultra Nate, şöhreti ilk olarak Amerikan müzik piyasasına sürdüğü şarkısıyla yakaladı. İlk hit dans şarkısı İngiltere'den önce Amerika'da bir R&B şarkısı olarak lanse edilmeye çalışılsa da başarı yakalamış çalışmaları enerjik, pozitif ve ritmik dans şarkılarından oluşur. Şimdi dinleyeceğimiz şarkısı da bu özellikleri taşıyan en güzel örneklerden biri. Ultra Nate ve If You Could Read My Mind.

Şimdi de bir acid house klasiği olan şarkıyı Londralı bir DJ ve prodüktörün ortak çalışması olarak dinleyelim. Mark Moore ve Pascal Gabriel'in oluşturduğu S-Express bu kulüp klasiğinin altındaki imza. Mark Moore, Londra'da yaşadığı mahallede hemen yanında bulunan Rhythm King adlı müzik şirketine yaptığı ziyaretler sırasında S-Express'i oluşturan diğer ortağı Pascal Gabriel'le tanıştırılmış ve birlikte çalışmalar yapmaları teşvik edilmiş. 1988 yılında yaşanan bu anlarda Mark elindeki birkaç kısa örneği ve ritmi ortağına kasetten dinletmiş ve birlikte bu ön çalışmayı Rhythm King yetkililerine sunmuşlar. İçinde 14 ayrı sanatçının şarkılarından sample yani alıntılar kullanan bu şarkının yapılması için hemen stüdyoya girmeleri istenmiş. Birkaç gün içinde ortaya çıkan şarkının kulüplerde büyük bir talep göreceğinden kuşkuları yokmuş ve hikayenin devamı da öyle olmuş. Toplam maliyeti sadece 500 sterline mal olan bu şarkı Team from S-Express ile dinleyeceğimiz DJ ve prodüktör ikilisi S-Express. Uno, dos, tres, cuatro.

Fransız DJ ve prodüktör Bob Sinclair ile devam edelim. 1990'ların başından bugüne kadar özellikle house ve elektronik müzik alanında yoğun bir üretim süreci yaşayan Bob Sinclair'dan seçtiğimiz çalışması, 2022 yılında yer aldığı karışık albümlere ve sahne aldığı kulüplere de heyecan katan şarkısı Borderline.

Genç ve son derece popüler bir beyaz tenli rap müzik şarkıcısı olan Jack Harlow, ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinden çıkmış bir yetenek. Ortaokulda okul arkadaşlarına 2 dolara karışık kasetler satan Jack, teknolojinin gelişmesiyle dijital müzik platformları ve sosyal medyayı çok verimli kullanarak inanılmaz bir popülariteye ulaştı ve Industry Baby adlı şarkısı Grammy ödülü adaylığına kadar yükseldi. Çağımızın sizi etrafınızda olup bitene karşı son derece farkında olarak yaşamaya zorladığını anlatan ve yaptığınız, söylediğiniz ve paylaştığınız her şeyin sizin hayatınızı ve kariyerinizi etkileyeceğini bilmeniz her zaman yararınıza olacaktır. Böyle bir çağda yaşıyoruz diyen Jack Harlow'dan Billboard listelerine bir numaradan giren ve kariyerinde büyük sıçrama yaptıran şarkısı First Class.

Dinleyeceğimiz Avustralyalı müzisyen, DJ ve prodüktör Benson, 20 yılı aşkın emek verdiği müzik piyasasında yaklaşık 50 albümle müzisyen ve prodüktör olarak yer alırken 2005 yılında kendi albümünü piyasaya sürme fırsatını yakaladı. Caz, pop ve funk füzyonu olan müzik tarzıyla otoritelerden övgü alan bu yetenekli sanatçı, Avustralya'nın yanı sıra İngiltere ve Almanya'da da oldukça popüler. Programımızda daha önce Accidental Lover adlı şarkısıyla yer verdiğimiz Benson'dan şimdiki seçimimizin adı Can't Get Enough.

Dalrymple soyadını taşıyan dört kardeşin oluşturduğu Soul for Real adlı grubun en bilinen ve sevilen şarkısı Candy Rain'i Heavy D tarafından yapılan düzenlemesiyle dinleyeceğiz. Grup bu şarkıyla aynı adı taşıyan Candy Rain albümünden sonra iki albüm daha piyasaya sürdü ancak bu albümler Candy Rain kadar başarılı olamadı. Grubun takipçileri tarafından en sevilen bu şarkıda hayatının aşkını bulan biri sevgilisini şekerle kaplı yağmur tanelerine benzetiyor. Bu kadar mutlu olacağını hayal bile edemeyeceğini anlatıyor. Heavy D

Soul for Real grubunun Candy Rain adlı çalışmasının ardından rap ve hip hop'un en ikonik sanatçılarından Dr. Dre ve Snoop Dogg'un birlikte imza attıkları The Next Episode sıradaki şarkımız. Bu şarkı Dr. Dre'nin 2001 albümünde ve Snoop Dogg'un da 1993 yılı The Doggy Style albümünde de yer aldı. Parça 2001 yılındaki Grammy ödüllerinde en iyi rap şarkısı ödülüne aday oldu ama ödülü bir başka Dr. Dre şarkısı olan Forget About Dre ile Eminem'e kaptırdı. Şarkının liste başarısı ise özellikle İngiltere'de oldukça dikkat çekici. Bu şarkıda rap ve hip hop dünyasının çok önemli 4 sanatçısı vokalde bir araya geliyor. Nate Dogg, Cropped, Snoop Dogg ve Dr. Dre. Parçanın adı The Next Episode.

Dinleyenlerden 5 yıldız alan şarkıda ünlü R&B erkek vokal grubu After Seven, 1995 yılında piyasaya sürdükleri Reflections albümünden sonra yeni bir çalışma içine girmeyip özellikle 2010 ve 2015 yılları arasında çeşitli festivaller ve konser turlarına katıldılar. Ünlü şarkı yazarı ve prodüktör Babyface'in yazdığı ve vokalde yer aldığı parça, Babyface'in Aralık 2015 tarihinde piyasaya sürdüğü Return of the Tender Lover albümünde yer alıyor. After Seven ve Babyface ortak çalışması I Want You.

Bir R&B ve hip hop efsanesi olan Mary J. Blige'la devam edelim. İlk müzik derslerini caz müzisyeni olan babasından alan Mary J. Blige, müzik kariyerine diğer şarkıcıların geri vokalisti olarak başlamış. Albüm kapaklarında ve sahnede çoğunlukla yüzüne ve imajına yakıştırdığı gözlüklerle yer alan bu sanatçı, 2010 yılında kendi tarzını yansıttığı bir gözlük markasıyla da moda dünyasına ve hayranlarına farklı bir yönden hitap etti. Sadece bir şarkıcı değil, aynı zamanda birçok televizyon şovunda ve dizisinde de yer alan bu çok yönlü sanatçı, aynı zamanda tam bir Grammy ödülü avcısı. 238 kez aday olduğu Grammy ödüllerinin 88 adedini evine götüren bu muhteşem sesten, bugün pek öne çıkmamış bir duygusal çalışmasını seçtik. I'm Going Down ve Mary J. Blige.

Bu haftaki programımızın son dakikalarını Kelis ve CeeLo Green ortak yapımı olan ve dilimizde küçük yıldız anlamındaki Little Star adlı şarkıya ayırdık. Gospel karakteri taşıyan bu duygusal şarkıda Kelis, hassas duygular taşıyan ve kendi duygularından kuşku duyan bir kadının ruh halini anlatıyor. Şarkıyı CeeLo Green ve Kelis birlikte yazmışlar. 2009 yılında ünlü kadın şarkıcı Sheryl Cole, Fight for This Love adında bir şarkı piyasaya sürdü. Bunun üzerine Kelis hayranları Sheryl Cole'u bu dinleyeceğimiz Little Star adlı şarkının melodisini izinsiz olarak kullanmakla suçladılar. Biz en iyisi şarkıyı orijinalinden dinleyelim. Kelis ve CeeLo Green ortak yapımı olan olaylı şarkı Little Star.

0: Bu haftaki Ritme Hükmedenler'in sonuna geldik. Sizlerle yeniden birlikte olabilmek üzere hoşça kalın.
1: Ritme Hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.

Didem Tayfur Saltık'ın hazırlayıp sunduğu Türk cazının seçkin eser ve icralarını 3 setlik mixler eşliğinde dinleyebileceğiniz kesintisiz ve ahenkle yol alan program Caz Express her pazartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

farklı çalgılar için yazılmış konçerto, sonat ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz Çalgı Serüveni her pazartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.
1: Merhaba sevgili müzikseverler. Sizleri TRT İzmir Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz. Bu haftaki Cazın Genç Solukları programında 3 farklı ülkeyi ziyaret edip bu ülkelerin caz mirasını omuzlarında taşıyan 3 başarılı ismi ağırlayacağız. İlk durağımızsa Hollanda olacak. Avrupa caz kültürünün bu önde gelen ülkesinin yeni yeteneklerinden Kika Sprenors'tan seçkiler dinledikten sonra Atlantik Okyanusu'nun karşı kıyısında bizleri Alex Vince karşılayacak. Ardından eski kıtaya geri döneceğiz ve Polonya cazının parlayan yıldızı Kasia Pietyczko ile Mavi Notalar'ın eşsiz dünyasına kısa bir yolculuk yaparak programımızın sonuna geleceğiz. İlk konuğumuz Hollandalı kadın saksafoncu Kika Sprenors'u dinlemeye başlamadan önce sanatçının kariyerine değinelim. 1994 yılında doğan Kika Sprenors, müzik eğitimini Utrecht Konservatuvarı'nda tamamlar. Öğrencilik yıllarında Hollanda Gençlik Caz Orkestrası'nda çalar. Mezun olduktan sonra ülkesinin önde gelen caz kulüplerinde sahne almaya başlar. İyi bir saksafon yorumcusu olmasının yanı sıra başarılı beste ve aranjmanları sayesinde Kika Sprenors kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. Hollanda'nın en büyük müzik etkinliği olan Krachten Festivali için Kika Sprenors'ten bir caz suiti bestelemesi istenir. Hollanda'da genç müzisyenler için verilen ve Young VIP Award olarak adlandırılan ödülü 2018 yılında kazanır. Müziğini daha

geniş kitlelerle paylaşmak için Avrupa'nın saygın festivallerinden gelen davetleri geri çevirmez. Müzisyen kendi gibi genç isimler Rainer Bass, Keith Downs ve Ketil Mülerit'le ortak çalışmalar yaparken, elektro caz grubu Phoenix ve Brain Teaser Orkestrası gibi yan proje oluşumlarına katılarak müzik perspektifini geniş tutmaya gayret eder. Kika Sprenors albüm çalışmalarına ise 2018 yılında yayınladığı Leaves of Lily kaydıyla başlar. 5 şarkıdan oluşan bu kısa albümde sanatçı 7 kişilik gruba liderlik eder. Belirgin armonik yapının incelikli ve karakterize edilmiş melodilerle zenginleştirildiği albümden sizlere açılış bestesi Come to Terms'ü sunmak istiyoruz.

Kika Sprenors'ün caz dünyasına besteci, saksafoncu ve orkestra şefi olarak albüm düzeyinde adım attığı Leaves of Lily kaydından Come to Terms adlı besteyi dinlediniz. Sanatçı bu kaydından bir sene sonra Human Traits adlı albümünü yayınlar. Albümde yer alan 8 beste birer kişi adına karşılık gelir. Her bir beste Hollandalı kadın fotoğrafçı Karen van Hils tarafından yüksek kontrastlı siyah-beyaz bir fotoğrafla görselleştirilir. Mavi notaların görsel imgelerle metaforik düzeyde karakterize edilmesinin amaçlandığı kayıttan siz değerli dinleyicilerimizi Frank adlı besteyle baş başa bırakalım.

Hollandalı müzisyen Kika Sprenors'un 2018 yılında yayınladığı Human Traits albümünden Anna Seriers'in sesiyle renk kattığı Frank adlı beste radyolarınıza geldi. Sanatçı 2024 yılına kadar lider ya da eşlikçi olarak 10 albüme imza atar.

Edison Ulusal Caz Derneği'nin düzenlediği yarışmayı kazandığı yıl olan 2025'te ise son kaydı Morning'le caz severlerle bir kez daha buluşur. Piyanoda Ketil Mülelit, kontrbasta Mats Eilertsen ve davulda Per Odvar Johansson'ın saksafonda Kika Sprenors'e eşlik ettiği albümden dinleyeceğiniz bestenin adı ise Encore.

Tarzını Avrupa çağdaş caz sınırları içinde konumlandıran Kika Sprenors'un Belki'ye adını verdiği topluluğuyla kaydettiği albümü Morning'den Encore isimli bestesi Ketil Mülelit imzalı şarkıyı dinlediniz. Cazın genç solukları tüm hızıyla devam ediyor ve programımızda sırayı Amerikalı gitarist

X-Winds alıyor. Küçük yaşlarda başladığı gitar eğitimini Berklee Müzik Koleji'nde devam ettiren Alex Vince, ülkesinin bir başka saygın okulu Juilliard'da yüksek lisansını tamamlar. Çağdaş caz ekseninde kurguladığı müzikal üslubunu klasik cazın temel unsurlarıyla destekleyen gitaristin yorumlarında funk, füzyon ve blues'dan esintilere rastlarız. Sahnelere profesyonel manada adım attığı New York'ta müzik çalışmalarını sürdüren Alex Vince, aralarında Jeremy Pelt, Ben Williams, Brian Carter, Nick Finzer ve Roxy Coase'ın olduğu isimlerle kurduğu ortaklıklarla dikkat çeker. Alex Vince, 20'li yaşlarının başında Coase Plus Effect adlı ilk albümünü yayınlar. Kişisel kayıtlarına bu albümünden sonra ara veren sanatçı, Peter ve Will Anderson üçlüsü ve Teresa Big Band adlı oluşumların albümlerinde yer alır. Alex Vince, 2017 yılında ise ikinci albümü Life Cycle'la dinleyiciyle yeniden buluşur. Sizlere bu kayıttan albüme adını veren şarkıyı sunmak istiyoruz. Beste'nin yorumunda gitariste, Victor Gould piyanoda, Lucas Pino tenor saksafonda, Dave Barron konturbasta ve Jimmy McBride davulda eşlik ediyor. Şimdi bu yoruma kulak veriyoruz.

Grammy adayı Amerikalı gitarist Alex Vince'in Life Cycle albümünden aynı adlı bestesini sunduk. Müzisyen biraz önce dinlediğiniz albümde birlikte çalıştığı basçı Dave Barron ve davulcu Jimmy McBride'la Alex Vince Trio adını verdiği grubu bünyesinde yeni bir ortaklık kurar. Üçlü 2020 senesinde Leave the Tape kaydını yayınlar. Sizlere bu albümden bestesi gitariste ait I'm All Smiles adlı şarkıyı seçtik.

Bestesi bu akşamki ikinci konuğumuz Alex Vince'e ait I'm All Smiles, gitaristin Leave the Tape albümünden radyolarınıza geldi. Sanatçı bu yılın Nisan ayı içinde Collage adlı son albümünü yayınlar. Kayıtları geçen sene tamamlanan albümde 8 şarkı yer alır. Bu 8 şarkıdan biri de bestesi Johnny Mandel'a ait Shadow of Your Smile adlı standarttır. Gitarist unutulmaz standardı piyanoda Victor Gould, basta Matt Penman ve davulda Jimmy McBride'la birlikte yorumluyor, dinliyoruz.

Shadow of Your Smile, caz tarihinin en çok seslendirilen standartlarının başına gelen besteyi, Amerikalı gitarist Alex Wintz'in 2026 yılı çıkışlı Collage albümünden dinlediniz. Programımızın son konu Kasia Pietyczko'ya geldi sıra. 1994 yılında Polonya'nın Bielsko-Białe şehrine doğan Kasia Pietyczko, Stanisław Maniuszko Müzik Lisesi'nden mezun olduktan sonra Polonya'nın en prestijli okulu Krakow Müzik Akademisi'nde piyano eğitimini caz üzerine alır. Ed Sherry, Kenny Garrett ve Eric Marienthal'ın çalışma gruplarına katılır. Caz altyapısını güçlendirmek için bir süre New York'ta yaşayan sanatçı, şehrin nabzını Kenny Werner, Aaron Parks, Taylor Eichsti ve Aaron Goldberg gibi değerli isimlerle çalışarak tutar. 2015 yılında 39.sü düzenlenen Genç Caz Grupları yarışmasını Stanisław Slowinski dörtlüsünün parçası olarak kazanır. Başarılarıyla gözlerin üzerine çevrilmeye başladığı Kasia Pietyczko, 2017 yılında ilk albümü Forthright Stories'i yayınlar. Güçlü ve akıcı doğaçlama becerisini melodilerinin zarif yapısıyla keskinleştiren sanatçı, Polonya cazının dünyaca ünlü ismi Tomasz Stanko'nun da radarına girer. Trompetçi 2018 yılında başlayacağı konser serisinde piyanoyu genç Kasia Pietyczko'ya emanet etmek ister ama Tomasz Stanko'nun beklenmedik vefatıyla proje başlamadan son bulur. Sanatçı 2020 yılında yayınladığı Ephemeral Pleasures albümünde bestesi kendine ait olan 4TS adlı şarkıyı Tomasz Stanko'ya ithaf eder. Kasia Pietyczko'nun Tomasz Stanko'ya duyduğu özlemi ve hayranlığı ölümsüzleştirdiği bestesini piyanist Konturbasta Andrzej Szifienes ve davulda Piotr Budniak'la birlikte yorumlar. Şimdi bu besteye kulak veriyoruz.

Polonyalı kadın piyanist Kasia Pietyczko'nun 2020 yılı çıkışlı Ephemeral Pleasures kaydından Tomasz Stanko'nun anısına ithaf ettiği For T.S. adlı bestesini sunduk. Müzisyen 2023 yılında Fragile Ego albümünün kaydı için Andrei Shifienez ve Piotr Budniak'la yeniden bir araya gelir. Bu albümden sizlere sunacağımız bestesinde Kasia Pietyczko imzasının olduğu Shiny Spirit adlı şarkının yorumuyla bize ayrılan sürenin de sonuna yaklaşacağız.

0: Bestesi Kasia Pietyczko'ya ait Shiny Spirit'i Polonyalı piyanistin Fragile Ego albümünden dinlediniz. Bu güzel besteyle programımızın da sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden görüşünceye dek siz değerli dinleyicilerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.

Köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

0: Gözüm kulağım sinema.
1: Gözüm kulağım sinemaya hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. Bir kez daha sizlerleyiz. Geçen hafta Yunan besteci Eleni Karaindru'nun film müziklerine yer vermeye başlamıştık. 1980'lerden beri film müziği yapıyor Eleni Karaindru. 1939 doğumlu ve yakın zamana kadar da film müziği yapmayı sürdürüyordu. Yalnızca sinemayla değil tiyatroyla, dizi müzikleriyle de ilgisi olduğunu biliyoruz. Geçen hafta 1980'lerde, 90'larda neler yaptığına bakmıştık. Bugün 2000'lerdeyiz. Karaindru'nun 2000'lerde yaptığı film müziklerini sizlerle paylaşacağız. İlk filmimiz yine bir Theo Angelopoulos filmi, Ağlayan Çayır. 2004'te çekti Angelopoulos bu filmi. Filmden dinleyeceğimiz melodiler Memories, Young Man's Theme ve On the Road. Gözüm kulağım sinemada Eleni Karaindru programına başlıyoruz.

Yunan besteci Eleni Karaindru'nun film müziklerini dinlemeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ağlayan Çayır filmi 2004'te çekilmişti. Yönetmen Theo Angelopoulos'un sondan bir önceki filmiydi. Angelopoulos 2008'de son filmi Zamanın Tozunu çekti ve bir süre sonra da hayatını kaybetti. Eleni Karaindru'nun film için yaptığı muhteşem melodilere şimdi kulak verelim. Dance Theme, Seeking ve Waltz by the River.

Yunan müzisyen Eleni Karaindrou'nun film müziklerini dinliyoruz. Sırada bir İran filmi var. Bomb: A Love Story. 2018'de çekildi bu film. Karaindrou'nun film için yaptığı iki melodiyi dinleyeceğiz. A New Beginning ve Love Theme.

Eleni Karaindru yalnızca film müzikleri yapan bir isim değil. Pek çok tiyatro oyununa da besteler yaptı Karaindru. Onların içinde ön plana çıkan iki tanesi var. Onlardan melodiler dinleyelim. Önce Troyalı Kadınlar, Voices ve Cassandra's Trance. Ardından To the Zoo. 2017'de Paris'te sergilenen bir oyun bu. Karaindru'nun bu oyun için yaptığı iki beste, The Wind of War ve David Stream.

Sevgili dinleyiciler, gözüm kulağım sinemada bugün de programımızın sonuna geldik. Yunan besteci Eleni Kareindru'nun film müziklerini 2 hafta boyunca paylaştık. Kareindru'nun büyüleyici müzikleri pek çok filme eşlik etti. Bu kadın besteci bir süre önce Türkiye'ye de geldi, konser verdi. Konserleri epeyce ilgi görüyordu. 2013'te Atina'da verdiği konserden dinleyeceğimiz 3 melodiyle programı bitiriyoruz. Requiem for Willy Loman, Klaustros ve Laura's Waltz. Gözüm kulağım sinemadan bugünlük bu kadar. Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. Yeniden görüşünceye dek sinemasız ve müziksiz kalmayın. Hoşça kalın.

piyano edebiyatının seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piano Forte her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

0: Ritmin adı Brezilya.
1: Güneşin ritimle buluştuğu bir coğrafyadan, sokakların müzikle nefes aldığı bir ülkeden, Brezilya'dan sesler, renkler ve hikayeler. TRT İstanbul Radyosu, radyo stüdyolarında Brezilya Büyükelçiliği Kültür Departmanı'nın katkılarıyla hazırlanan Ritmin adı Brezilya ile her pazar saat 21'de karşınızdayız. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılar. Bu yolculukta Brezilya müziğinin farklı ritimlerini ve anlatılarını birlikte keşfediyoruz. Bu akşam durağımız modern Brezilya müzik tarihinin en radikal ve en etkili kültürel hareketlerinden biri, Tropicália. Tropicália, modern Brezilya popüler müziği tarihindeki en radikal ve en etkili kültürel hareketlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu hareket 1960'ların sonlarında Brezilya'da ortaya çıkıyor. Ülke o dönemde askeri diktatörlüğün baskısı altında siyasi açıdan zor bir dönemden geçiyor. Aynı zamanda kültürel açıdan da yoğun bir dönüşüm yaşıyor. Brezilya giderek daha kentli bir toplum haline geliyor, televizyon kitle kültürünü şekillendirmeye başlıyor ve genç kuşak uluslararası müzik, sinema ve görsel sanatlarla giderek daha fazla temas kuruyor. Tam da bu gerilimli ve çelişkilerle dolu ortamda yeni bir sanatçı kuşağı ortaya çıkıyor. Bu sanatçılar Brezilya kültürünün ne olduğunu ve gelecekte de ne olabileceğini sorgulamaya başlıyor. Tropicália hareketi ülke çapında ilk büyük dikkati televizyon müzik festivalleri sayesinde çekiyor. O yıllarda bu festivaller milyonlarca kişinin izlediği son derece popüler etkinlikler. Tropicália sanatçıları geleneksel Brezilya müzik kültürüne meydan okuyor. Çünkü onlara göre bu geleneksellik uluslararası etkilerle kurulan diyaloğu reddediyor. Tropicália'nın düşünsel temellerinden biri Brezilyalı modernist yazarlardan Oswald Jandiraci'ye dayanıyor. Jandiraci 1928 yılında Antropofago Manifestosunu yayımlıyor. Bu manifesto Brezilya kültürünün gücünün başka kültürleri yutarak yani onları özümseyip dönüştürerek geliştiğini savunuyor. Bu düşünceye göre Brezilya dış etkileri reddetmek yerine onları içine almalı, sindirmeli ve yeni bir şeye dönüştürmeli. Tropicália hareketi bu fikri tamamen benimsiyor. Elektrikli gitarların, rock müziğin, pop art estetiğinin ve kitle iletişim araçlarının samba, forró, frevo ve geleneksel Brezilya şiiriyle birlikte var olabileceğini savunuyor. Müzikal açıdan Tropicália'nın en belirgin özelliği melezlik oluyor. Sanatçılar Brezilya ritimlerini rock müzikle, psikedelik seslerle ve deneysel yaklaşımlarla bir araya getiriyor. Elektrikli enstrümanlar, stüdyo efektleri ve alışılmadık düzenlemeler bu müziğin önemli unsurları haline geliyor. Şarkı sözleri ise çoğu zaman ironik, parçalı ve şiirsel bir yapı taşıyor. Bu sözler modern ile eski, neşeli ile şiddetli, yaratıcı ile baskıcı arasında gidip gelen çelişkilerle dolu bir Brezilya'yı yansıtıyor. Tropicália yalnızca bir müzik hareketi değil. Aynı zamanda moda, albüm kapakları, sahne performansları, sinema ve

görsel sanatları da içine alan geniş bir estetik anlayış ortaya koyuyor. Parlak renkler, kitsch unsurlar ve bilinçli abartılar kullanılarak izleyici şaşırtılıyor. Amaç izleyiciyi rahatlatmak değil, kültür, zevk ve ulusal kimlik üzerine yeniden düşünmeye davet etmek. Siyasi açıdan da Tropicalia farklı bir yol izliyor. Açık sloganlar içeren doğrudan protesto şarkıları yerine belirsizlik, metafor ve provokasyon tercih ediliyor. Bu yaklaşım hem otoriter yönetimi hem de muhalefet içindeki katı ve dogmatik yaklaşımları sorguluyor. Bu nedenle hareket zaman zaman tartışmalı bulunuyor ve yanlış anlaşılıyor. Tropicalia hareketi ilk olarak Brezilya'nın Bahia eyaletinden gelen bir grup müzisyen tarafından başlatılıyor. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa ve Tom Z ve söz yazarı Torquato Neto bu hareketin en önemli isimleri arasında yer alıyor. Daha sonra bu sanatçılar Bahia'nın başkenti Salvador'dan São Paulo'ya taşınıyor. Burada Os Mutantes grubunun üyeleri ve aranjör Rogério Duprat gibi müzisyenlerle bir araya geliyorlar. 1968 yılında yayımlanan Tropicalia, O Upanis et Circensis albümü bu hareketin adeta manifestosu haline geliyor. 1968 ve 1969 yıllarında hareketin iki önemli ismi olan Caetano Veloso ve Gilberto Gil askeri rejim tarafından tutuklanıyor ve daha sonra sürgüne gönderiliyor. Bu sürgün Tropicalia'nın örgütlü bir hareket olarak sonunu getiriyor. Ancak fikirleri çoktan Brezilya müziğinin içine yerleşmiş. Kısa sürmesine rağmen Tropicalia, Brezilya popüler müziği yani MPB üzerinde kalıcı bir dönüşüm yaratıyor. Bu hareket MPB'nin sınırlarını genişletiyor, deneysel yaklaşımlara, ironiye ve küresel kültürle kurulan diyaloğa yeni bir alan açıyor. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Z ve Os Mutantes gibi sanatçılar Brezilya müziğini yeniden şekillendiriyor ve sonraki kuşaklar üzerinde derin bir etki bırakıyor. Tropicalia'nın mirası özellikle 1970'lerde daha da güçlü bir şekilde hissediliyor. Bu dönemde birçok sanatçı hareketin fikirlerini yeni yönlere taşıyor. Bunun en önemli örneklerinden biri Novos Baianos grubudur. Bu grup samba, rock, choro ve Kuzeydoğu Brezilya ritimlerini bir araya getiriyor. 1970'lerin önemli sanatçılarından Milton Nascimento ve Cuba da Esquina hareketi doğrudan Tropicalia'ya bağlı olmasa da onun deneysel ruhundan ve kültürel açıklığından güçlü biçimde etkileniyor. Brezilya'nın farklı bölgelerinden gelen müzisyenler yerel gelenekleri uluslararası etkilerle birleştirme konusunda artık çok daha özgür hissediyor. Bu akşamki programımızda da Tropicalia hareketinin doğuşunu, etkilerini ve bu akımın bıraktığı güçlü mirası yansıtan eserleri birlikte dinleyeceğiz. Şimdi Tropicalia hareketine adını veren eserle başlıyoruz. 1967 yılında Caetano Veloso tarafından yazılan bu şarkı, Brezilya kültürüne yapılan göndermeleri, pop kültürü, ironi ve kolaj benzeri sözlerle bir araya getiriyor. Ulusal kimliğe dair sabit düşünceleri sorguluyor ve yabancı etkileri özümseyip dönüştürme fikrini açıkça ortaya koyuyor. Caetano Veloso'dan Tropicalia'yı dinliyoruz.

Şimdi modernist, kültürel antropofago fikrinden ilham alan bir başka eser geliyor. Jelaya Jelau, yani Türkçe anlamıyla genel reçel ya da büyük karışım. Brezilya'yı farklı etkilerin ve karşıtlıkların birleştirdiği bir kültürel karışım olarak anlatıyor. Gilberto Gil bu şarkıda oyunbaz sözler ve yenilikçi düzenlemeler kullanarak çoğulcu ve sürekli değişen bir Brezilya kültürü fikrini dile getiriyor. Dinliyoruz.

Şimdi Keaton'a Velozzo tarafından yazılan ve Gal Costa'nın sesiyle ölümsüzleşen bir şarkı geliyor. Baby, yumuşak ve duygusal bir anlatımı modern tüketim kültürünün imgeleriyle yan yana getiriyor. Gal Costa'nın güçlü yorumu, Tropicalia'nın duygusal ve kadınsı yönünü temsil ediyor, şarkı pop estetiğini ve gündelik dili Brezilya kültürünün doğal bir parçası olarak kabul ediyor.

Şimdi Tom Zane'in ironik ve eleştirel bakışını yansıtan bir eser geliyor. Parque Industrial, kentleşen Brezilya'nın ironik bir portresini çiziyor. Parçalı söz yapısı ve alışılmadık müzikal kurgusuyla Tropicalia'nın deneysel ruhunu açıkça ortaya koyuyor. Tom Zane bu hareketin en radikal sanatçılarından biri olarak müzik biçimini ve toplumsal eleştiriyi yeni uç noktalara taşıyor.

Batı'dan güçlü bir eser geliyor. Marginalia Dois. 1960'ların sonundaki Brezilya'da kültürel yenilik ile siyasi baskı arasındaki gerilimi yansıtıyor. Gilberto Gil bu şarkıda ironi ve provokasyonu kullanarak otoriterliği ve kültürel dışlanmayı sorguluyor.

Şimdi Afro-Brezilya dini referanslarını rock ve psikedelik seslerle bir araya getiren önemli bir Tropicalia eseri geliyor. Bat Macumba. Tropicalia'nın deneysel yaklaşımının en belirgin örneklerinden biri oluyor. Oj Mutantış grubu bu şarkıda elektrik gitarları ve stüdyo yeniliklerini Brezilya popüler müziğine güçlü bir şekilde taşıyor.

Şimdi Latin Amerika duygusunu yansıtan bir eser geliyor. Soy Loco Por Ti America. Portekizce ve İspanyolca sözleri bir araya getiriyor. Kıtada diktatörlüklerin hüküm sürdüğü bir dönemde yayımlanan bu şarkı, Tropicalia'nın politik farkındalığını ve Latin Amerika gerçekliğiyle kurduğu bağ gösteriyor.

Şimdi Tropicalia'nın en ikonik eserlerinden biri geliyor. Panis et Circensis. Kitle eğlencesini ve toplumsal yabancılaşmayı ironik bir dille eleştiriyor. Orkestra ile başlayan giriş bölümü ve ani müzikal değişimler Tropicalia'nın provokatif estetiğini açıkça yansıtıyor.

Şimdi Galkuasta'nın duygusal yoğunluğu güçlü bir şekilde hissettirdiği bir eser geliyor. Mamay Korajeym, şiirsel sözleri ve dramatik anlatımıyla Tropicalia'nın lirik yönünü ortaya koyuyor. Galkuasta'nın yorumu MEP'nin ifade gücünü genişleten önemli bir örnek olarak kabul ediliyor.

Şimdiki Atona Velazo'nun Tropicalia ile uluslararası pop kültürü arasında kurduğu bağ yansıtan bir eser geliyor. 1969 yılında yazılan Nao Idin Chipikadu. Romantik bir aşk temasını bilim kurgu ve uzay yolculuğu göndermeleriyle birleştiriyor. Bu yaklaşım dönemin modernlik ve gelecek fikrine duyduğu ilgiyi yansıtıyor.

Şimdi Tropicalia sonrasının önemli gruplarından biriyle devam ediyoruz. Assis Valencia tarafından yazılan Brazil Pandeiro, Novus Baianos grubunun yorumu ile 1970'lerin başındaki Tropicalia sonrası ruhu yansıtıyor. Samba ile rock'ın birleştiği bu yorum, Brezilya müziğinde yeni bir özgürlük duygusunu temsil ediyor.

Şimdi Novus Baianos'tan bir başka eser geliyor. Misteria do Planeta. Rock enerjisini şiirsel sözlerle ve Brezilya ritimleriyle bir araya getiriyor. Bu şarkı Tropicalia'nın açık ve ütopyacı ruhunun yeni bir 10 yılda nasıl yaşamaya devam ettiğini gösteriyor.

Şimdi Kuzeydoğu Brezilya'dan gelen deneysel bir eser var sırada. Pedra Templo Animal Agua. Psikedelik sesler bölgesel mistisizm ve deneysel müzik anlayışını bir araya getiriyor. Bu eser Tropicalia mirasının karşı kültürel bir yorumunu temsil ediyor.

Ve şimdi bu akşamın kapanışına geliyoruz. Vedayı Brezilya müziğinin 1970'lerdeki önemli kolektif hareketlerinden biriyle yapıyoruz. Kulübede Eskina grubunun yorumladığı Tudo o que você pode ser. Şiirsel içe dönüşü, müzikal zenginliği ve küresel etkilerle kurduğu diyaloğu bir araya getiriyor. Bu eser Tropicalia'nın bıraktığı açık fikirli müzikal mirasın güçlü bir yansıması oluyor. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılar. Ritmin adı Brezilya'nın bu akşam da sonuna geldik. Bir sonraki programda Brezilya'nın ritim dünyasında yeni bir durakta yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Radyo 3.
1: Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

0: Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.
1: Saat 22.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig'e yükselen son takım olan Çorum Futbol Kulübü'nü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajını en sosyal hesabından paylaştı. Erdoğan mesajında Trendyol 1. Lig playoff final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig'e yükselen son takım olan Arca Çorum Futbol Kulübü'nü, camiasını ve tüm Çorumlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde gün boyu tansiyon yüksekti. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyetine parti genel merkezinin boşaltılması için başvurdu. Polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi'ne girmesiyle parti binasında arbede yaşandı. Özgür Özel de tebligatın iletilmesinin ardından genel merkezden ayrıldı. CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tahliye gerginliğinin ardından ortalık savaş alanına döndü. Polisin binaya girişini engellemek için kapı girişlerine koltuklar, masalarla barikatlar kuruldu. Camlar kırıldı, koridorlarda çöp yığınları oluştu. CHP Genel

Merkezinde maddi hasar oluştu. CHP Genel Merkezi'nde gerginlik yaşanırken gözler iki ismin yapacağı açıklamalardaydı. İlk açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, CHP teşkilatlarına yargı kararlarına uyulması için sağduyu çağrısı yaptı. Tahliye kararı tebliğ edildikten sonra parti genel merkezinden ayrılan Özgür Özel de "Çok üzgünüm, geri gelmek üzere çıkıyoruz" ifadesini kullandı. Meclise geçen Özel, parti grup salonunda il başkanları ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde ve devamında yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevli memura direnme ve kasten yaralama suçlarını mercek altına alacak. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Özgür Özel'in meclisin önünde yaptığı konuşma sırasında atılan sloganlara tepki gösterdi. Efkan Ala, "Mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmelerini öneririz" dedi. İcbar suretiyle irtikap suçuyla tutuklanan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Irak Takaddum Partisi lideri Muhammed Halbusi ve Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'la bakanlıkta ayrı ayrı görüştü. Amerikan Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı. Sonra da "anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim" dedi. Anlaşmaya varıncaya kadar ablukanın tam olarak uygulanmaya devam edeceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da müzakere heyetinin taviz vermeyeceğini açıkladı. Tahran yönetimi Hürmüz'ün yönetiminin kendilerinin yasal hakkı olduğunu tekrarladı. Amerikan Axios haber sitesi Amerika ile İran arasında görüşülen mutabakat taslağının ayrıntılarını yayımladı. Buna göre anlaşma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak şekilde ateşkesin 60 gün uzatılmasını içeriyor. Taslak metnine göre Amerika, İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldıracak. İran petrolünün yeniden serbest şekilde piyasaya çıkmasının önü açılacak. Amerika'nın son aylarda bölgeye sevk ettiği askeri güçlerin ise hemen çekilmeyeceği ifade edildi. İran basını da Amerika ablukasının yakında biteceğini savundu. Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava Akdeniz ve Güneydoğu'da sağanağa dönüştü. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerde yağış aksamalara yol açtı. Mersin'de sele kapılan bir kişiyi çevredekiler kurtardı. Adana'da gece bastıran sağanak yolları göle çevirdi. Karaman'da etkili olan doluysa tarım arazilerine zarar verdi. Haberleri sunduk.

TRT Radyo 3 stüdyosundan hepinize merhaba. Dünya haline hoş geldiniz. Dünyanın izgilerini sizlerle paylaşarak oturduğunuz koltuğunuzda sizlere hayali bir yolculuk yaşatmak için ses veriyoruz. Teknik yapımda Kazım İncetaş ve programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetinsey'in rehberliğindeki bu geceki programımızda kuzeye yönlenip ormanların ve yeşilin masalsı diyarı İrlanda'ya gidiyoruz. Bir haldir yolculuk. Düşleyen yolcu kalmasın. Hazırsanız başlıyoruz.

Yolculuğumuza ilk olarak bir İrlanda ninnisiyle başladık. İrlandalı şarkıcı, arpist ve söz yazarı Orla Fallon'un düzenlemesi ve sesinden dinlediğimiz Kedeşin Donteşin'in hemen ardından İrlandalı müzik grubu The Hiking'in The Spencer Hill isimli çalışması gecemize eşlik etti. Müzikal yolculuğumuza devam edelim. Sierra Antorich grubunun İrlanda'nın halk melodilerinden Molly Ben, Flowers of Edinburgh ve Famous Belemont'un birleşiminden oluşan popülüsünden hemen sonra dünya ünlü İrlandalı dans grubu Riverdance'in müziklerini düzenleyen besteci müzisyen Bill Whelan'ın yine Riverdance için hazırladığı Fire Dance isimli çalışması sizlerle.

Sırada yine iki çalışma var. İlk olarak İrlandalı folk müzik ikilisi Tiernan Og'un Teesside isimli çalışmasını dinleyeceğiz. Hemen ardından da dünyaca ünlü İrlandalı folk müzik grubu The Chieftains ve dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinéad O'Connor'ın ortak çalışması The Fog It Dew sizlerle.

Yolculuğumuza İrlanda'nın klasik müzik bestecileri, tınıları ve orkestrasyonları ile devam ediyoruz. İlk olarak İrlandalı besteci John Field'ın 10 numaralı Mi minör noktürnünü piyanist Benjamin Firth'in tuşesi ve yorumuyla dinleyeceğiz. Hemen ardından da bir diğer İrlandalı besteci Michael O'Sullivan'ın Ben Dua Yılınye isimli eseri, yine Sullivan yönetimindeki İrlanda Oda Orkestrası ve İrlanda Oda Korosu'nun seslenişiyle sizlere ulaşacak.

Dünya ünlü İrlandalı rock grubu The Cranberries'in yumuşacık tınılarla gecemize ayrı bir sıcaklık getireceği şarkısı var şimdi sırada. Parçanın adı Dying in the Sun.

Sırada İrlanda yapımı ve ödüllü bir film olan orijinal adıyla Once'ın 80. Akademi Ödülleri'nde en iyi özgün şarkı ve 2008 yılı Grammy Ödülleri'nde görsel medya için yazılan en iyi şarkı ödüllerini kazanan Falling Slowly isimli şarkısı var. Şarkıyı filmin başrollerinden ve filmin şarkılarının bestecisi Glenn Hansard'la birlikte diğer başrol Marketa Irklova seslendiriyor.

Geldik programımızın sonuna. Son şarkımız dünya ünlü İrlandalı besteci, gitarist ve şarkıcı Damien Rice'dan The Box. Teknik yapımda Kazım İncetaş ve program hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetinsel sizlerle yine buluşmayı diliyoruz. Dünya Hali her pazar saat 22.05'te TRT Radyo 3'te. Görüşmek üzere.

Herkese mutlu akşamlar. Delta ve Ötesi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Pınar Savaş, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca blues'un en iyi örnekleriyle radyolarınızda olacağız. Country blues gitaristi ve şarkıcısı Arthur Pettis'den Two Times Blues parçasıyla programımıza başladık. Kendisi hakkında arşivlerde fazla bilgi bulunmuyor. 1900'lerin başında Jackson civarında doğduğu sanılıyor. Elimizde ona ait sadece 6 kayıt var. Bill Williams takma adıyla da kayıt yaptığı düşünülüyor. Ancak bu isimde başka müzisyenler de bulunduğu için kayıtları kesinlik taşımıyor. Blues'un pek bilinmeyen müzisyeni Arthur Pettis'i Good Boy Blues ve That Won't Do adlı şarkılarıyla yeniden dinleyelim.

0: here to tell you, you know that won't do.
1: Good Boy Blues ve That Won't Do, Arthur Petty's'in az sayıdaki kayıtları arasından seçtiğimiz şarkılardı. Sırada 10 parmağında 10 marifet olan Louis Myers var. Gitarist, armonikacı, basçı, aranjör ve şarkıcı Louis Myers'ın 1978 yılında yayımladığı I'm a Southern Man albümünden aynı adlı şarkıyı dinliyoruz.

Gitar, armonika ve vokalde Louis Myers'ın yer aldığı I'm a Southern Man şarkısı radyonuzdaydı. 1960 ve 1970'lerde Chicago müzik kulüplerinde sıkça sahne alan Louis Myers, ilk olarak armonikacı Junior Wells, ardındansa Little Walter'la çalan The Aces grubunun gitaristi olarak hatırlanır. Ailesiyle 1941'de Mississippi'den Chicago'ya gelen Myers'ın bu şehirdeki ilk komşusu gitarist Lonnie Johnson'dı. Abisi David Myers'la birlikte kurduğu The Aces'la 1954 yılına kadar birlikte çalışan Louis Myers, bu tarihten sonra Otis Rush, Earl Hooker gibi birçok müzisyenin grubunda görev aldı. 70'li yıllarda Louis Myers, The Aces'la yeniden bir araya gelerek Avrupa'da sahneye çıktı. 1978 yılında kendi grubuyla ilk albümü olan I'm a Southern Man'i yayımladı. Walking the Blues bir sonraki albümünün adıydı. Son albümü Tell My Story Movie'nin kayıtları sırasında felç geçiren Myers, her şeye rağmen albümünü tamamlamayı başardı. Ancak sağlığı bu albümün ardından kötüleşti ve 1994 yılında hayata veda etti. Louis Myers, Just Wailing, Woman Trouble, Blue and Lonesome ve Tribute to Aces parçalarında gitar ve armonikasıyla yeniden karşımızda.

Just Wailing, Woman Trouble, Blue and Lonesome ve Tribute to Aces'la Louis Myers bizlerleydi. Günümüz blues müzisyenlerinden Kanadalı gitarist David Gogo ile devam ediyoruz. 5 yaşında ilk gitarına sahip olan Gogo, 15 yaşında Stevie Ray Vaughan'la tanıştıktan sonra bluesu kariyeri olarak seçmeye karar verdi. Kısa sürede kendi grubunu kurarak Albert Collins ve Buddy Guy gibi önemli isimlerin konser açılışlarında yer almaya başladı. Grubuyla The Fabulous Thunderbirds'ın Avrupa turnesine katıldı. Montreux Jazz Festivali'nde sahne aldı. Plak şirketiyle yaptığı anlaşmaya rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde solo albüm çıkaramayınca Avrupa ve Kanada'daki bağımsız plak şirketlerine yöneldi. Bu sırada Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde turnelere çıktı. Blues festivallerine katıldı. Juno ve Maple Blues gibi Kanada'nın önemli müzik ödüllerini kazanan gitarist, şimdiye kadar blues rock ve akustik blues tarzında 15 albüm çıkardı. Son albümü 2018 yılında yayımladığı 17 Waters oldu. Beste de yapan David Gogo'dan sizlere dinletmek istediğimiz ilk parça 2002 yılına ait Skeleton Key albümünden It Don't Make Sense.

It Don't Make Sense, David Gogo'dan çaldığımız ilk parçaydı. Turnelerden kalan zamanını British Columbia'da ailesine ait bir çiftlikte Noel ağacı yetiştirerek geçiren David Gogo'nun Christmas with the Blues adını taşıyan bir albümü de bulunuyor. Hatta gitariste göre bu albüm içinde blues etkisinin en çok hissedildiği albüm olma özelliğini taşıyor. 2020 yılının Ekim ayında Christine adlı bir tek çalar çıkaran David Gogo'nun farklı dönemlerde yaptığı kayıtlardan sizlere So Into You, Fool in Myself ve bir Elmore James yorumu olan Please Find Me şarkılarını seçtik.

David Gogo'dan So Into You, Fooling Myself ve Please Find Me şarkılarını çaldık. Programımızı Gitar Shorty'den dinleyeceğimiz Fine Cadillac şarkısıyla kapatıyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Bayram yolda da güzelleşir.
1: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
0: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

0: Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.
1: Yasin Yıldıran'ın hazırlayıp sunduğu, besteciler ve eserleriyle ilgili hikayelerin yer aldığı Bir Eser Bir Hikaye, Çarşamba akşamları saat 20'de TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radyo Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Georg Philipp Telemann'ın Müzik Egzersizleri dizisinden 8 numaralı trio'yu ve Franz Joseph Haydn'ın Yaz alt başlıklı Mi Minör 44. senfonisini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Zygmunt Noskowski ile başlıyoruz. Polonyalı bestecinin orkestra için kaleme aldığı Opus 17 İskoçyalının Fantezisi adlı eserini Lukasz Borowicz yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Zygmunt Noskowski'nin İskoçyalı'nın Fantezisi başlıklı eserini Polonya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. St. Petersburg Konservatuarı'nda Rimski-Korsakov'un kompozisyon sınıfından mezun ilk Estonyalı besteci olan Rudolf Tobias'ın piyano için 2 numaralı Do minör sonetini ile devam ediyoruz.

Estonyalı 20. yüzyıl bestecisi Rudolf Tobias'ın 2 numaralı Do minör sonatinini piyanist Vardo Rumessen seslendirdi. 1949 doğumlu Polonyalı besteci Piotr Mus'un a cappella koro için kaleme aldığı Bahar Havasında adlı eseri var sırada.

Polonyalı besteci Piotr Mus'un Bahar Havasında adlı eserini Wojciech Szedlik yönetimindeki Polonya Radyo Korosu'ndan dinlediniz. 19. yüzyıl bestecilerinden Mykola Lysenko'nun flüt ve orkestra için kaleme aldığı iki Ukrayna teması üzerine fantezisiyle devam ediyoruz.

Nikola Lisenko'nun iki Ukrayna teması üzerine fantezisini flütte Yuri Shutko ve Ukrayna Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Franz Schubert'in bir 18. yüzyıl çalgısı olan Arpeggione için La Minör Sonatı'nın ilk bölümü var sırada.

Franz Schubert'in La minör arpeggione sonatının ilk bölümünü cellist Toke Moldrup ve piyanist Per Salo yorumladı. Georg Philipp Telemann'ın 12 solo ve 12 trio sonattan oluşan Müzik Egzersizleri dizisinden 8 numaralı trio ile devam ediyoruz.

York Philip Telemann'ın Müzik Egzersizleri dizisinden 8 numaralı trioyu Camerata Köln topluluğu seslendirdi. Erich Wolfgang Korngold'un 1909-1910 yılları arasında 4 bölüm halinde kaleme aldığı Opus 1 Re Majör piyanolu triosu var sırada.

Erik Wolfgang Korngold'un Opus 1 Re Majör piyanolu triosunu, kemanda Ilya Gringols, cello'da Nicholas Alstedt ve piyanoda Alexander Longwick'ten dinledik. Heitor Villa-Lobos'un gitar için 5 Prelude albümünden La Minör 3 numaralı parçayla devam ediyoruz.

Heitor Villa Lobos'un Gitar İçin 5 Prelüt albümünden La Minör 3 numaralı prelüdü gitarist Norbert Kraft yorumladı. Programımızın bu bölümü Haydn'ın 3. bölümünün kendi cenazesinde çalınmasını istediği Yaz alt başlıklı 44. senfonisiyle sona eriyor.

Franz Josef Haydn'ın Yaz alt başlıklı Mi Minör 44. Senfonisini Mikael Schönwendt yönetimindeki Danimarka Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 2016 yılında faaliyete geçen Semre topluluğunun 28 Eylül 2024 tarihli Romanya konserinin kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Topluluk programını barok dönemin en önemli isimlerinden biri olan Antonio Vivaldi'nin eserlerinden oluşturmuş. Kemancılar Melinda Beres, Rafael Butaru ve soprano Christina Vasilaki'nin solist olarak yer aldığı konser programından ilk olarak bestecinin 1734 yılında ilk kez sahnelenen L'Olimpiade başlıklı operasının uvertürünü dinliyoruz.